0: Hoca çok fena.
1: Neyini anlatayım ki? Senden sonra seni bana hatırlatan ne varsa çıkardım hayatımdan. Kararlıydım. Kalbimi acılara sürgün etmeyecektim asla. Ama yakamı bırakmadı o zalim şarkılar. İbrahim Erkal'dan Tutku. Ferdi Baba'dan Düştüm Yine Çaresiz. Mustafa Keser'den Olmadı Sevgilim. Olmadı işte, başaramadım. Seni unutamadım. Kokunu taşlardan alsam taşlara sarıldım. Aşk beni seninle, sen beni sensizlikle lanetlemişsin, anladın? Ben en büyük hatayı seni içimde saklayarak yapmışım. Bu yüzden her aynaya baktığımda acı bir tebessümle iyisin diyorum, iyisin. Ama içim, içimse çok fena.

güneş sönse vazgeçmem. Sensizlik, sensizlik inan ki ölmekten beter. Canımdan geçerim

Radyo General 98.7.

Of emeğim zay oldu benim arada, sanki bir ortada kalmış gibiyim.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط
1: راديو جنرال 98.7
0: صدق رسول الله ونطق حبيب الله. Muhterem Müslümanlar, yüce dinimiz İslam'ın şiddetle yasakladığı haramlardan biri de kumardır. Kumar, birisinin kazanıp diğerinin kaybetmesi esasına dayalı haksız bir kazançtır. Kumar, sevgi ve kardeşlik duygularını yok eden, kin, nefret, düşmanlık ve intikam duygularını körükleyen zararlı bir alışkanlıktır. Kişinin akıl ve ruh sağlığını bozan, aile huzurunu yok eden, kazanma hırsıyla bencil ve menfaatçi insanlar yetiştiren bir hastalıktır. Aziz müminler, yüce Rabbimiz Maide suresinin 90. ayetinde kumarın haram olduğunu şöyle haber vermektedir: Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar ve faloları ancak şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Cenab-ı Hak bu ayetin hemen ardından kumarın haram kılınmasının sebeplerinden birisini de şöyle ifade etmektedir: Şeytan, içki ve kumarla aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi? Değerli Müslümanlar, ismi ne olursa olsun, gerçek hayatta ya da dijital mecralarda oynansın, yasal olsun olmasın, kumarın her çeşidi haramdır. Zira her yasal olan helal değildir. Dolayısıyla masa başında veya sanal ortamlarda oynanan, kazananın kaybedenlerden haksız kazanç elde ettiği oyunların
1: Radyo
0: tamamı
1: General
0: kumardır.
1: 98.7
0: At yarışlarında oynanan ganyan kumardır, haramdır. Hayvanların dövüştürülmesi gibi vahşete dayanan her türlü oyun ve bu oyun üzerinden elde edilen kazanç kumardır, haramdır. Bütün şans oyunları, yılbaşı, özel gün ve haftalar vesilesiyle çekilen piyango, kazı kazan ve şans topu gibi oyunlar kumardır, haramdır. Dijital mecralarda oynanan bütün bahis oyunları, toto, loto, iddia gibi dinen meşru olmayan oyunların hepsi kumardır, haramdır. Kıymetli müminler, İslam dinine göre asıl olan rızkımızı helal yollardan kazanmaktır. Bu sebeple faiz, kumar ve benzeri haram yollardan elde edilen parayla sevap beklenerek hayır hasenat yapılamaz. Cami ve mescit inşa edilemez. Hac, zekat ve kurban gibi mali ibadetler yerine getirilemez. Maalesef bugün internet ortamında türlü hilelerle ve bazı sosyal medya fenomenlerinin yayınlarıyla nice insanımız kumar tuzağına çekilmektedir. Mobil cihazlar, çevrim içi oyunlar ve e-sporlar aracılığıyla nice gencimiz sanal kumar bataklığına itilmektedir. Televizyonlarda, gazetelerde, hatta en basit internet oyunlarında dahi kumar reklamları verilerek küçücük yavrularımız bile bu kötülüğe özendirilmektedir. Halbuki mahremiyet sınırlarını ihlal eden, haramların yaygınlaşmasına sebep olan dijital platformlar ve farklı ortamlarda kumar oynamayı özendiren bu reklamların engellenmesi dini, vicdani ve insani bir sorumluluktur. Aziz Müslümanlar, kumar hem oynatan hem de oynayan için maddi ve manevi bir tükeniştir. Kişi kumarda kazanınca başkasını, kaybedince kendini zarara uğratmaktadır. Bütün bağımlılıklarda olduğu gibi, kumardan korunmanın en etkili yolu ise ona hiç başlamamak. Kumar oynayan ve oynatan insanlarla bir arada olmamaktır. Öyleyse nice ocaklar söndüren, nice yuvalar dağıtan, nice felaketlere sebep olan kumar belasından uzak duralım. Gençlerimizi ve çocuklarımızı her türlü bağımlılıktan korumak için onlarla sevgi, muhabbet ve güven temeline dayalı bir ilişki kuralım. Onların iyi arkadaşlarla ve iyi ortamlarda yetişmeleri için gayret gösterelim. Kumarın, içki, yalan, dolandırıcılık ve cinayet gibi büyük günahlara sebebiyet verdiğini asla unutmayalım. Değerli müminler, hutbenin önemli özelliklerinden biri de hutbeyi dinlemek, anlatılan bilgileri cami dışındaki insanlarla da paylaşmaktır. Bu bilgileri ailemizle, akrabalarımızla, komşularımızla ve çevremizle paylaşmak toplumsal huzurumuza katkı sağlayacaktır. Hutbemi sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisiyle bitiriyorum. Hiç kimse elinin emeğiyle kazandığından daha hayırlı.

ölürsen tek başına kalırsın. Ne yaparsın, ne edersin can kuşum? Şu fani dünyanın koca yükünü yıkılmadan, ezilmeden taşır mısın can kuşum? Seni bırakıp da nasıl giderim? Ne haldesin diye merak ederim. Hiç kapanmaz, açık durur gözlerim. Gitsem bile ruhum kalır can kuşum. Ölsem bile ruhum kalır

geldim, tanıdım aşkın en saf halini. Kokladım gecelerce, bıraktım eşyayı, boş evi.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Dikkat! Çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
0: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç Nar Piliç'ten alınır.
2: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
0: Tavuk dönerimiz de vardır.
2: Nar Piliç Yalçın Usta.
0: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
2: 0533 500 0554 0533 500 0554.
0: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat Nar Piliç Yalçın Usta.
3: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
4: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.
5: Kozlu Belediyesi özel halk otobüs şoförlerine ve yolcularına selamlarımızı gönderiyoruz.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Çaysar Dekorev'in bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınızda yenilenen yüzümüzle hizmetinizdeyiz. Bayram sonrası gerçekleştir.

0: Geleceğimiz açılışımızla birlikte yepyeni kreasyon ürünler ve size özel fiyatlarla sizlerle buluşuyoruz. Hızlı, dürüst ve güvene dayalı satış anlayışımızla aklınızda hiçbir soru işareti bırakmadan tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunmak için çalışıyoruz. Yeni adresimiz Kozlu Merkez'de Şehir Hamamı karşısında. Sizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Dekor evime ulaşmak için 0545 351 43 67 0545 351 43 67 yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz caysar_dekorevim. Caysar Dekor Evim, evinize değer katan yeni adresiniz.
1: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya, taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 09 67 0545 941 09 67. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
2: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
3: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, yeşillik ve İstanbul usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur, tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira, 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 8325 0537 315 8325. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz.
4: Esnaf67.com reklamları sundu.
5: Eskici! Eskici!
6: Onsuz bütün aşklar varsın yere batsın, tarih bu geceden sonra beni çöpe atsın. Madem bir değerim kalmamış onda, iki mandala beni eskiciye satsın.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayiliği ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544-266-1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
2: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
3: Aşkım, elektrikler mi kesildi?
4: Baksana camdan, elektrikler var mı?
3: Her yerin ışıkları yanıyor.
4: Sigortalara baksana hayatım.
3: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
4: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
3: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
4: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor, ararım hemen gelirler.
5: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
4: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satış.
5: Kozlu Aziziye Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
4: Telefonu 0543-430-9013 0543-430-9013.
5: Kahveci Elektrik.
6: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372-253-18-0 253-18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Mobilyaya servet ödemeyin. Bohem koltuk takımı sadece 69.900 TL. Sağlam gürgen iskelet, leke tutmaz kaliteli kumaş, konforlu ve modern tasarım. Garantili ürün avantajıyla şimdi Zonguldak Mobilya'da. Üstelik bu fiyata başka yerde yok. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
3: Açık göz dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zarafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
4: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, hijyenik ve İslami usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur. Tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira. 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 8325 0537 315 8325. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Çaysar Dekorevim bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınızda yenilenen yüzümüzle hizmetinizdeyiz. Bayram sonrası gerçekleştireceğimiz açılışımızla birlikte yepyeni kreasyon ürünler ve size özel fiyatlarla sizlerle buluşuyoruz. Hızlı, dürüst ve güvene dayalı satış anlayışımızla aklınızda hiçbir soru işareti bırakmadan tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunmak için çalışıyoruz. Yeni adresimiz Kozlu Merkez'de Şehir Hamamı karşısında. Sizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Dekor evime ulaşmak için 0545 351 4367 0545 351 4367. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz caysar_dekorevim. Caysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
2: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
3: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
4: Esnaf67.com reklamları sundu. Kozlu Belediyesi özel halk otobüs şoförlerine ve yolcularına selamlarımızı gönderiyoruz.

sevda, yo yok başka, benim olacaksın delikanlıca. Ölümüne sevda, yol yok başka, seviyorum işte delikanlıca. Hiç soru sorma, uzakta durma, geceler bizim kırmızı nokta. Ölümüne sevda, yol yok başka, seviyorum işte.

sor sorma, uzakta durma, geceler bizim kırmızı nokta. Sor sorma, uzakta durma, geceler bizim kırmızı nokta. Bülbüle sevda, yolu yok başka, seviyor.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası

0: numarası 0541 361 06 82. Salihoğlu Sıcak Demircilik. Çelikte ustalık, kalitede gelenek.
1: Dikkat dikkat! Zonguldak'ta masa sandalye fiyatlarını alt üst eden kampanya başladı. MDF açılır masa, 4 şık sandalye ile birlikte sadece 9.990 TL. Evet, yanlış duymadınız. 9.990 TL'ye modern, kullanışlı ve sağlam masa takımı. Bu fiyata başka yerde yok. Gel al fiyatıdır. Stoklarla sınırlıdır. Yeni evlenecekler, evini yenilemek isteyenler. Elinizi çabuk tutun. Zonguldak Mobilya, Soğuk Su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67
2: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, kunduz eğitim sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Su'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 00. Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran Birlik Taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 12 22. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: güneş bulutsuz, masmavi gökyüzü ve çılgın dalgalar.
1: Radyo General 98.7.
0: La la la la la la la la la. Bugün kısaca seni unutmak mümkün. Oysa ben...

güzel. Gülümsüyor güneş, bulutsuz masmavi gökyüzü. Yani ben istesem yepyeni bir hayat bugün. La la la, la la la la la la. Bugün kısaca seni unutmak mümkün.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
0: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen, sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, yeşillik ve İstanbul usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur, tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira, 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 8325 0537 315 8325. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz. Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: sakın, yıkma sakın. Girersen kalbime çıkma sakın. Ah, girersen kalbimden çıkma sakın.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Altunbaşoğlu granit mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu granit mermer, en ince detayları bile kusursuzca işler. Altunbaşoğlu granit mermer olarak ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit ihtiyacınızı karşılıyoruz. Balkon mermerlerinden basamak mermerlerine, mutfak tezgahlarından chinstone çeşitlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Ayrıca mutfak dolapları, laminant parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle de hizmetinizdeyiz. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanlarımız arasında. Her mekanın güzelliği detaylarında saklıdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş, adres Kozlu Köylü Pazar Yeri yanında. Telefon 0537 440 1686, 0372 266 62 41.
3: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya, taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
4: Varyo Door kapılar sadece 6650 TL. Kaliteyi pahalı sananlar buraya. Bu fiyata başka yerde yok. Modern tasarım, şık görünüm, avantajlı fiyat. Varyo Door kapılar Zonguldak Mobilya'da. Soğuk su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

İçine dert olacak. Sana bu son bakışım içine dert olacak. Hiçbir şey sormayış. İçine oturacak. Vedasız ayrılış. Adını kahpe koydum. Bırak hep öyle kalsın. Sana son bir sözüm var. Allah'ından ve Allah'ından duyarsın.

0: esen yelden.
1: Radyo General 98.7.
0: Uçan kuştan, esen yelden.

0: Radyo General 98.7. Gülen çehreleri sahte dostların, aldana aldana öğrendim artık. Ne seven isterim, ne vefalı bir dost. Aldana aldana öğrendim artık, öğrendim artık.
1: Gülen çehreleri sahte dostların,

sedasız. Yalnızlığım da var ne ararsanız. Yaşarım sevdasız, yaşarım aşksız. Aldana aldana öğrendim artık. Aldana aldana öğrendim artık.

0: General 98.7.
1: Kim bilir daha ne günler gelecek? Kim bilir bu gözler neler görecek? Aynadaki çehrem en acı gerçek. Aldana aldana öğrendim artık.

Yalnızlığım da var ne ararsanız. Yaşarım sevdasız, yaşarım aşksız. Aldana aldana öğrendim artık. Aldana aldana öğrendim artık.

her şey iyi oluyor. Kötü günde her şey kötü oluyor. Can ciğer olanlar artık olmuyor. Aldana aldana öğrendim artık, öğrendim artık.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Çaysar Dekorevim bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınızda yenilenen yüzümüzle hizmetinizdeyiz. Bayram sonrası gerçekleştireceğimiz açılışımızla birlikte yepyeni kreasyon ürünler ve size özel fiyatlarla sizlerle buluşuyoruz. Hızlı, dürüst ve güvene dayalı satış anlayışımızla aklınızda hiçbir soru işareti bırakmadan tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunmak için çalışıyoruz. Yeni adresimiz Kozlu Merkez'de Şehir Hamamı karşısında. Sizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Dekor evime ulaşmak için 0545 351 4367 0545 351 4367. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz caysar_dekorevim. Caysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
0: Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
2: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
3: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.
4: Kozlu Belediyesi özel halk otobüs şoförlerine ve yolcularına selamlarımızı gönderiyoruz.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
0: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici, tır kursu kaydı.

0: hayatları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yazdoğan Plaza, numara 30, kat 3 Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2 Kozlu Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
1: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
2: Zonguldak Mobilya'dan kaçırılmayacak fırsat. Vario Terra 8 mm laminat parke, şilte ve süpürgelik dahil sadece 315 TL. Üstelik sudan etkilenmeyen laminat parke çeşitleri de stoklarımızda bulunur. 8'lik ve 10'luk beyaz süpürgelik seçenekleri. Modern dekor isteyenlere özel ledli süpürgelik modelleri. Kalite, şıklık ve uygun fiyat bir arada. Soğuk su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
0: Esnaf 67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Çaysar Dekorevim bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınızda yenilenen yüzümüzle hizmetinizdeyiz. Bayram sonrası gerçekleştireceğimiz açılışımızla birlikte yepyeni kreasyon ürünler ve size özel fiyatlarla sizlerle buluşuyoruz. Hızlı, dürüst ve güvene dayalı satış anlayışımızla aklınızda hiçbir soru işareti bırakmadan tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunmak için çalışıyoruz. Yeni adresimiz Kozlu Merkez'de Şehir Hamamı karşısında. Sizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Dekor evime ulaşmak için 0545 351 4367 0545 351 4367. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz caysar_dekorevim. Caysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresimiz.
2: Mobilyaya servet ödemeyin. %100 MDF yatak odası takımı sadece 59.900 TL. Modern tasarım, kaliteli işçilik, kullanışlı ve şık detaylar. Üstelik bu fiyata başka yerde yok. Zonguldak Mobilya, soğuk su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
3: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, yeşillik ve İstanbul usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur, tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira, 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 8325 0537 315 8325. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz.
4: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
3: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula usta adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
2: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, kunduz eğitim sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 0.
3: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak, 0530. 0535 428 8067, 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Dikkat! Çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
0: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç Nar Piliç'ten alınır.
2: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
0: Tavuk dönerimiz de vardır.
2: Nar Piliç Yalçın Usta.
0: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
2: 0533 500 0554 0533 500 0554.
0: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat Nar Piliç Yalçın Usta.
3: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
4: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu. Kozlu Belediyesi özel halk otobüs şoförlerine ve yolcularına selamlarımızı gönderiyoruz.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Çaysar Dekorevim bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınızda yenilenen yüzümüzle hizmetinizdeyiz. Bayram sonrası gerçekleştireceğimiz açılışımızla birlikte yepyeni kreasyon ürünler ve size özel fiyatlarla sizlerle buluşuyoruz. Hızlı, dürüst ve güvene dayalı satış anlayışımızla aklınızda hiçbir soru işareti bırakmadan tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunmak için çalışıyoruz. Yeni adresimiz Kozlu Merkez'de Şehir Hamamı karşısında. Sizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Dekor evime ulaşmak için 0545 351 4367 0545 351 4367. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz caysar_dekorevim. Caysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
2: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya, taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
0: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, yeşillik ve İstanbul usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur, tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira, 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 8325 0537 315 8325. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz.
3: Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel

0: peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyatta sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 58 35. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

götürün aşkını, verin o zalime. Kalbimde izleri silindi bilsin, artık geri dönsün demeyeceğim. Dilimden adını üşürdüm bilsin. Kaderim bu diye büktüm boynumu, çevirdim bir başka yöne yolumu. Tozlu, tozlu bir albüme hapsettim onu. Hatıralarını

gayesiz diyorlar. Gayesiz diyorlar, aldırmıyorum. Gerçeğe, yalana inanmıyorum. Artık ben her şeye boş veriyorum. Onu çok sevmekten yoruldum bilsin. Onu çok sevmekten yoruldum bilsin.

0: hayalini gözlerimde, sevgini yüreğimde taşıyorum ve seni öyle seviyorum ki ölürüm.
1: Radyo General 98.7.
0: Ama sen öyle değilsin. Benim seni sevdiğim kadar sen sevmiyorsun beni. Çok değişmişsin biliyor musun? Sevseydin bunca çileyi, hasreti tattırmazdın bana. Ne çabuk da unuttun mazi. Niye böyle değiştin ki bilmiyorum. Ne yeminler etmiştik gelecek için. Mutlu bir yuvamız olacaktı. Evlenip mutlu olacaktık. Çocuklarımız olacaktı. Bir oğlumuz, bir de kızımız. Çocuklarımız sana benzesin derdin. Niye tutmadın o sözlerini? Verdiğin o yeminleri. Her zaman kaçtın, uzaklaştın benden. Şimdi bütün her muradım kaldı gözlerimde. Bir gün bu şarkılarımı dinleyeceksin. Öyle ağlayacaksın ki kahrolacaksın. Geçmişte yaptıklarına pişmanlık duyacaksın. Mazi ve beni daha çok arayacaksın. İşte o zaman iş işten geçmiş olacak. Bu koca dünyada yalnız ve çaresiz hissedeceksin kendini. Ta ki o son nefesini vereceğin güne dek ecelini gözlerinle göreceksin. Bir an önce ölmeyi isteyeceksin. İşte o zaman, işte o zaman yanında ben olmayacağım. Bak dinle bu şiirimi, dinle ki kanatsın o taş kalbini. Seni
1: Radyo
0: nasıl
1: General,
0: sevdiğimi
1: 98.7.
0: anlayacaksın ve utanacaksın. Bu dünyada vadem tamam olursa, ecel gelip beni uygun bulursa, ne olur Allah'ım kısmet olursa, bu canımı onun kollarında al. İster kıyametin kopacağı gün, isterse dünyanın duracağı gün, Azrail canımı alacağı gün, bu canımı onun kollarında al. Ecelle göz göze geleceğim an, bu son nefesimi vereceğim an. Ne olur Allah'ım öleceğim an.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayili ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544 266 1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
2: Aşkım, elektrikler mi kesildi?
3: Baksana camdan, elektrikler var mı?
2: Her yerin ışıkları yanıyor.
3: Sigortalara baksana hayatım.
2: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
3: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
2: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
3: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor, ararım hemen gelirler.
4: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
3: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satış.
4: Kozlu Aziziye Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
3: Telefonu 0543 430 9013 0543 430 9013.
4: Kahveci Elektrik.
5: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
6: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.
7: Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده صدق رسول الله وَنَتَقَ حَب۪يبُ اللّٰهِ. Muhterem Müslümanlar! Yüce dinimiz İslam'ın şiddetle yasakladığı haramlardan biri de kumardır. Kumar, birisinin kazanıp diğerinin kaybetmesi esasına dayalı haksız bir kazançtır. Kumar, sevgi ve kardeşlik duygularını yok eden, kin, nefret, düşmanlık ve intikam duygularını körükleyen zararlı bir alışkanlıktır. Kişinin akıl ve ruh sağlığını bozan, aile huzurunu yok eden, kazanma hırsıyla bencil ve menfaatçi insanlar yetiştiren bir hastalıktır. Aziz müminler, Yüce Rabbimiz, Maide suresinin 90. ayetinde kumarın haram olduğunu şöyle haber vermektedir. Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar ve falokları ancak şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Cenab-ı Hak bu ayetin hemen ardından kumarın haram kılınmasının sebeplerinden birisini de şöyle ifade etmektedir. Şeytan içki ve kumarla aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi? Değerli Müslümanlar, ismi ne olursa olsun, gerçek hayatta ya da dijital mecralarda oynansın, yasal olsun olmasın. Kumarın her çeşidi haramdır. Zira her yasal olan helal değildir. Dolayısıyla masa başında veya sanal ortamlarda oynanan, kazananın kaybedenlerden haksız kazanç elde ettiği oyunların tamamı kumardır, haramdır. At yarışlarında oynanan ganyan kumardır, haramdır. Hayvanların dövüştürülmesi gibi vahşete dayanan her türlü oyun ve bu oyun üzerinden elde edilen kazanç kumardır, haramdır. Bütün şans oyunları, yılbaşı, özel gün ve haftalar vesilesiyle çekilen piyango, kazı kazan ve şans topu gibi oyunlar kumardır, haramdır. Dijital mecralarda oynanan bütün bahis oyunları, toto, loto, iddia gibi dinen meşru olmayan oyunların hepsi kumardır, haramdır. Kıymetli müminler, İslam dinine göre asıl olan rızkımızı helal yollardan kazanmaktır. Bu sebeple faiz, kumar ve benzeri haram yollardan elde edilen parayla sevap beklenerek hayır hasenat yapılamaz. Cami ve mescit inşa edilemez. Hac, zekat ve kurban gibi mali ibadetler yerine getirilemez. Maalesef bugün internet ortamında türlü hilelerle ve bazı sosyal medya fenomenlerinin yayınlarıyla nice insanımız kumar tuzağına çekilmektedir. Mobil cihazlar, çevrim içi oyunlar ve e-sporlar aracılığıyla nice gencimiz sanal kumar bataklığına itilmektedir. Televizyonlarda, gazetelerde, hatta en basit internet oyunlarında dahi kumar reklamları verilerek küçücük yavrularımız bile bu kötülüğe özendirilmektedir. Halbuki mahremiyet sınırlarını ihlal eden, haramların yaygınlaşmasına sebep olan dijital platformlar ve farklı ortamlarda kumar oynamayı özendiren bu reklamların engellenmesi dini, vicdani ve insani bir sorumluluktur. Aziz Müslümanlar, kumar hem oynatan hem de oynayan için maddi ve manevi bir tükeniştir. Kişi kumarda kazanınca başkasını, kaybedince kendini zarara uğratmaktadır. Bütün bağımlılıklarda olduğu gibi, kumardan korunmanın en etkili yolu ise ona hiç başlamamak, kumar oynayan ve oynatan insanlarla bir arada olmamaktır. Öyleyse nice ocaklar söndüren, nice yuvalar dağıtan, nice felaketlere sebep olan kumar belasından uzak duralım. Gençlerimizi ve çocuklarımızı her türlü bağımlılıktan korumak için onlarla sevgi, muhabbet ve güven temeline dayalı bir ilişki kuralım. Onların iyi arkadaşlarla ve iyi ortamlarda yetişmeleri için gayret gösterelim. Kumarın içki, yalan, dolandırıcılık ve cinayet gibi büyük günahlara sebebiyet verdiğini asla unutmayalım. Değerli müminler, hutbenin önemli özelliklerinden biri de hutbeyi dinlemek, anlatılan bilgileri cami dışındaki insanlarla da paylaşmaktır. Bu bilgileri ailemizle, akrabalarımızla, komşularımızla ve çevremizle paylaşmak toplumsal huzurumuza katkı sağlayacaktır. Hutbemi sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisiyle bitiriyorum. Hiç kimse elinin emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir rızık asla yememiştir.
8: Herkese merhabalar, ben Duhan Kart. Yeni şarkım Bu Şehir Güzelse şimdi radyonuzda. İyi yolculuklar.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Mobilyaya servet ödemeyin. Bohem koltuk takımı sadece 69.900 TL. Sağlam gürgen iskelet, leke tutmaz kaliteli kumaş, konforlu ve modern tasarım. Garantili ürün avantajıyla şimdi Zonguldak Mobilya'da. Üstelik bu fiyata başka yerde yok. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
3: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen, sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, yeşillik ve İstanbul usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur, tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira, 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 8325 0537 315 8325. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz.
4: Açık göz dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zerafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.
5: Bu programda sanal reklam uygulaması yapılmaktadır.

0: WhatsApp istek hattı devrede. Hemen şimdi durma. 0372 606 0606. İste şarkını. Hemen radyonda dinle. Siz istediniz, biz de yaptık. WhatsApp istek hattı devrede. 0372 606 0606.
1: Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle başlıyor.

Efendim, emeğin ve emekçinin başkenti Kara Elmas Diyarı, Zonguldak'tan sesimizi duyan herkese sımsıcak duygularımızla sevgi ve selamlarımızı ulaştırıyoruz. Bir Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle programına daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bugün 25 Mayıs 2026 Pazartesi, tüm dinleyicilerimize mutlu, sağlıklı, huzurlu bir gün ve huzurlu bir hafta, huzurlu ve sağlıklı bir bayram geçirmesini temenni ederek haftanın ilk gününden kucak dolusu, gönül dolusu sevgi ve selamlarımızla sizleri selamlıyoruz. Herkese günaydın, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Herkese selam olsun efendim, hoş geldiniz.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, herkese günaydın. Her gün olduğu gibi yine buradayız efendim. Bugün bir hafta, bugünden itibaren bir hafta yayında olmayacağız. Yarın Arife, sonra bayram biliyorsunuz sevgili dinleyicilerimiz. Önümüzdeki pazartesine kadar biz de bayram tatilinde olacağız. Bugün bir haftalık son yayınımız, yani bayram tatili öncesi son programımız bugün. Ama sevgili dinleyicilerimiz, biz yayında yokken bir hafta süresince sizler çok güzel eserleri dinleyeceksiniz. Sizler için çok güzel şarkılar hazırlıyorum. Çok güzel eserler hazırlıyorum. Sanat müziğinden Türk halk müziğine kadar çok güzel şarkılar sizlerle birlikte olacak. Biz yayında olmadığımız dönemde sevgili dinleyicilerimiz. Sevgili arkadaşlar, herkese günaydın. Her gün olduğu gibi 0372 606 0606. Yine ilimizde, yurdumuzda ve dünyada neler var? Kısa haber başlıklarını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz efendim. Herkese günaydın. Araçlarında, evlerinde, iş yerlerinde bizlere kulak veren tüm güzel insanlara selam olsun.
1: Zirvenin tek sahibi.

Sevgili dinleyicimiz, Karadeniz Ereğli Kumru Kafe muhteşem sabah kahvaltısıyla sizleri bekliyor. Evet, tost, ayvalık tostu, kumru hamburger, sosisli, et sote, tavuk sote, ızgara köfte, ev yemekleri. Karadeniz Ereğli Kumru Kafe'de. Karadeniz Ereğli Kumru Kafe tüm ulusumuzun mübarek kurban bayramını kutluyor. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyor. Karadeniz Ereğli Kumru Kafe, Karadeniz Ereğli Ekomar Hastanesi yanında hizmet vermekte sevgili dinleyicilerimiz. 0372-606-0606. Bir iki şarkı sonrasında sizin seçtiklerinizle devam edeceğiz. Yurdumuzda neler var? Siyaset nasıl şekilleniyor? Ankara'da son durum nedir? Onları kısa haber başlıklarıyla sizlere aktarmaya da devam edeceğiz. Herkese günaydın, hoş geldiniz efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, herkese günaydın, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza. Sevgili dinleyicilerimiz, 0372-606-0606. Efendim, Konkini Gülay Hanım her gün olduğu gibi bizlerle birlikte günaydın mesajını iletmiş. Yaşar Usta, Bayram Usta bizimle birlikte günaydın mesajını iletmiş. Manevi kızımız Emel Topal öğretmenimiz. Sevgili kızımız bizimle birlikte, annesine, babasına ve tüm sevdiklerine selam ve sevgiler gönderelim. Yine güzel bir şarkı kardeşim Sado'ya armağan olacak ve sevdiklerine gidecek. Sevgili dinleyicilerimiz, birazdan Serpil Hanım, Rukiye Hanım günaydın mesajlarını iletmişler. Günaydın diyelim sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, Kurban Bayramı yarından sonra, bayram yarın, Arife biliyorsunuz. Kurbanlık için, adak için bizi arayabilirsiniz. Kendi yerimizde hijyenik ortamda pay işlerimiz sıfır makinalarla yapılmaktadır. Kesim ücreti yok, eve servis yapılmakta. 35 bin liraya 40 ila 42 kilo, 40 bin liraya 45 ila 47 kilo, 60 bin liraya 55 ila 60 kilo, 65 bin liraya ise 75 ila 80 kilo pay alabilirsiniz. Efendim, adres Çatalazı Kokurdan Mahallesi, Necati Ak Sokak, Ak Kasabı, Özden Ak, Şenol Ak, Arda Ak. Telefonlar 0531 945 56 67, 0533 240 0 67. Sevgili dinleyicilerimiz, Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanımız Sayın İsmail Üstünyer de bizimle birlikte, günaydın diyelim. Hakan Öztürk, iyi yayınlar abi demiş, güzel bir parça istemiş. Bütün sevenleri için Erhan Bahadır günaydın Cengiz abi demiş, günaydın mesajını iletmiş. Günaydın diyelim tüm dinleyicilerimize, bir kez daha selam olsun, hoş geldiniz efendim.

için resmi başvuru sevgili dinleyicilerimiz. CHP'den istinafın verdiği butlan kararının ardından başlayan kriz derinleşiyor. Kararın ardından CHP Genel Merkezi Kılıçdaroğlu'nun verdiği iki ayrı dilekçe ile polis tarafından boşaltılarak Kılıçdaroğlu yönetimine teslim edilmesi kriz çıkardı. Kesin ihraç talebiyle başvuruda bulunmuş Kılıçdaroğlu. Kim onlar? Şöyle bakalım, isimleri var mı burada? İsimlerini yazmamışlar. Evet. Sevgili dinleyicilerimiz, bayram öncesi kritik haritayı paylaştı meteoroloji. Meteoroloji uzun süredir devam eden yurt genelindeki sağanak yağışların azalacağını açıkladı. Bayram öncesinde kritik haritayı paylaşan meteoroloji uzmanları bugün yine yurt genelinde yayılacak sağanağın sonrası dönüşüm için başlangıç saatini vermiş sevgili dinleyicilerimiz. 25 ila 31 Mayıs haftalık tahmin haritasıyla netleşmiş. Değerli arkadaşlar, bayram süresince Zonguldak parçalı bulutlu gibi görünüyor. Meteoroloji özellikle Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Bolu çevreleri ile Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Orta Doğu Karadeniz'in yüksek noktalarında yağışların yerel kuvvetli olacağı uyarısında da bulunmuş bugün ya da yarın, yani iki gün. Sevgili arkadaşlar, program devam ediyor. 0372 606 0606.

Efendim 9 günlük bayram tatili başladı. Cumartesi, cuma günü başladı resmi olarak sevgili dinleyicilerimiz. Şu an yolda olan araç sürücülerine de bir çift kelamımız olacak. Her zaman söylüyoruz ama maalesef sevgili dinleyicilerimiz bayram trafiği Kan Gölü'ne dönüyor. Bayram trafiğini Kan Gölü'ne dönüştürmeyin sevgili dinleyicilerimiz. Sevdiklerinize 1 saat, 2 saat, 3 saat geç gidin ama sağ salim gidin.

Ha biraz daha gaza basayım, biraz daha gaza basayım, bir an önce ulaşayım derken ondan sonra Mevla'ya ulaşıyorsunuz. Yapmayın arkadaşlar, sevdiklerinizi üzmeyin, hatalı sollamayın, eve gözyaşı yollamayın. Trafik kurallarına uyun lütfen. Şimdiden Tumulus'umuzun bayramını tebrik ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. 0372 606 0606 anonslarımız da olacak birazdan ve sizin seçtiklerinizi de sizlere ulaştırmaya başlayacağız. Sevgili arkadaşlar, herkese günaydın, hoş geldiniz. Burası Radyo General.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Efendim, kurbanlık için bizi arayabilirsiniz. Kendi yerimizde hijyenik ortamda pay işlerimiz sıfır makinalarla yapılmaktadır. Kesim ücreti yok, eve servis yapılmakta 35 bin liraya 40 ila 42 kilo, 40 bin liraya 45 ila 47 kilo, 50 bin liraya 55 ila 60 kilo, 65 bin liraya 75 ila 80 kilo et sevgili dinleyicilerimiz sizleri bekliyor. Adres Çatalazı Kokurdan Mahallesi Necati Ak Sokak Ak Kasabı Özden Ak Şenol Ak Arda Ak 0531 945 5667 0533 240 çift 067. Hakan Usta ve Bay Kemal mesaj göndermiş. Bay Kemal demiş ki bak gördün mü Cengiz abi yine geldim demiş. Bay Kemal, yani hiç havamda değilim, yanlış bir cümle söylerim olmaz, gelirsen gel, yani ne yapalım, yani ben şu an espri yapamam sana çünkü ağzımdan farklı bir şey çıkar. Bay Kemal, kukla Kemal. Sevgili dinleyicilerimiz 0372 606 0606. Asya Su, Kerem Çavdar, yeğenim Kerem Çavdar da bizimle birlikte sevgili arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, siyasi konuda bana gaz vermeye çalışmayın. O yüzden lütfen rica ediyorum. Derman ararım derdime eserini çalarsanız Hatice Berra'mıza tüm dinleyicilerimize armağan olsun. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, iktidara geldiğimizde yapacağımız ilk şeylerden biri bağımlılıkla mücadele bakanlığı kurmak olacak. Okulları, sokakları, baronları takip edecek. Bizim iktidarımızda uyuşturucu mağduriyetinden dolayı gözyaşı döken annelerimizin gözyaşlarını sileceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Efendim, kumar, ayrıca uyuşturucu, bakın bağımlılık, bunlar çok çok tehlikeli şeyler. Aman aman kumardan uzak durun, uyuşturucudan uzak durun, evlatlarınızı, çocuklarınızı takip edin. Cengiz abi hayırlı yayınlar. Abi sen uyarılarda bulunuyorsun. Ben de söylemek istiyorum. Lütfen tatilde araç kullanırken yavaş ve dikkatli, yorgun ve uykusuz yola çıkmayalım. Nilan Ünsal'dan Ünsal Hak'tan şarkısını çalar mısınız demiş Erhan Bahadır kardeşim. Hasan Özdemir kardeşim de her gün olduğu gibi bizimle birlikte. Ona da buradan sevgi ve selamlar gönderelim. Merhaba Cengiz abi, ben Türk Ali Başköy'den Kadir adı güzel. Orhan Gencebay'dan Büyük Aşkımız şarkısını, eşim Nurhan, kızım Kardelen, Hayri adı güzel, Çetin Erol, Türkili, Nazan Özlem, Çiğdem, Aycan, Aydan, eşimin kardeşleri Pelin, Sude, Nur ve Bacanağım ve Çağatay ve nişanlısı Aydan ve tüm Gebze Polis Asay Şube ekiplerine gelsin. Teşekkür ediyorum abi demiş Kadir adı güzel. Herkesi saymış Kadir kardeşim. Selam olsun diyelim. Bir Funda Arar şarkısı var. Sonrasında sizin eserlerinizle devam edeceğiz. Herkese günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Burası Radyo General. Manevi kızım İzmir'den izine gelen Emel Topal öğretmen, Emel Topal öğretmenimize, annesi Hatice Topal'a, babası Musa Topal'a, biz de manevi babasıyız, selam ve sevgiler gönderelim. Afiyet olsun dileklerimizi iletelim. Bugün ve şu an kahvaltıda olan tüm dinleyicilerimize de afiyetler olsun efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. 0372-606-0606. Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanımız İsmail Üstünyer bir şarkı istemişti, bir eser istemişti. Hatice ve Ramza ve tüm dinleyicilere armağan olsun demiş. Sırayla ulaştıracağız efendim. Bu arada bir hafta önümüzdeki pazartesiye kadar yayında olmayacağız. Ben şimdiden şarkıları hazırlamaya, listeyi hazırlamaya başladım bile. 1000 küsür tane şarkı hazırlayacağım. Şu an 450 tane hazırladım. Bir taraftan da şarkı hazırlıyorum sizlere. Sanat müziği var, türkü var. İstediğiniz şarkılar varsa ben yayında yokken yazın. Abi şunu da listeye koy ya da şunu da listeye koy deyin. Ben yayında yokken bir hafta boyunca sizler bu şarkıları dinlemiş olursunuz sevgili dinleyicilerimiz. Sanat müziği, damar, Türk sanat müziği, halk müziği, hafif müzik, efendim 80'ler, 90'lar falan filan. Evet, derman aradım, ararım derdime İsmail Başkanımızın isteği.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Karadeniz Ereğli Kumru Kafe, Karadeniz Ereğli Ekomar Hastanesi yanında hizmet vermekte. Karadeniz Ereğli Kumru Kafe'de muhteşem sabah kahvaltısı, tost, ayvalık tostlu kumru hamburger, sosisli et, sote tavuk, sote ızgara köfte, ev yemekleri sizleri bekliyor. Karadeniz Ereğli Kumru Kafe, Karadeniz Ereğli Ekomar Hastanesi yanında sevgili dinleyicilerimiz. Efendim, sizin seçtiklerinizle sürüyor yayınımız. Erhan Bahadır kardeşimiz, günaydın abi, hayırlı yayınlar. Sen uyarılarda bulunuyorsun, ben de söylemek istiyorum. Lütfen tatile araç kullanırken yavaş ve dikkatli, yorgun uykusuz yola çıkmayalım, dikkatli gidelim. Nihran Ünsal Hak'tan şarkısını çalar mısınız demiş. Tabii ki gönderelim. Nihran Ünsal yorumuyla Hak'tan geliyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. 0372 606 0606. Şimdi de Orhan Gencebay büyük aşkımız diyor. Kadir adı güzel istemişti. Türk Ali Başköy'den biz de ulaştıralım. Merhaba Cengiz abi, Türk Ali Başköy'den Kadir adı güzel Orhan Gencebay'dan büyük aşkımız şarkısını eşim Nurhan, kızım Karlilen, Hayri adı güzel, Çetin, Erol, Türkili, Nazan, Özlem, Çiğdem, Aycan, Aydan, eşimin kardeşleri Pelin, Sude, Nur ve Bacanam, Çağatay ve nişanlısı Aydan ve tüm Gebze polis ve asayiş şube ekiplerine gelsin. Teşekkür ederim demiş. Biz de gönderelim Orhan Gencebay yorumuyla büyük aşkımız geliyor.

varmış bir yokmuş diye başlayan masal oldu gitti büyük aşkımız. Yaşa

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. 0372 606 0606. Sizin seçtiklerinizle sürecek yayınımız. Kurbanlık için, adaklık için bize ulaşabilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, evet, bizi arayın. Kendi yerimizde hijyenik ortamda pay işlerimiz sıfır makinalarla yapılmaktadır. Kesim ücreti yok. Eve servis yapılmakta. 35 bin liraya 40-42 kilo, 40 bin liraya 45-47 kilo, 50 bin liraya 55-60 kilo, 65 bin liraya 75-80 kilo pay alabiliyorsunuz. Adres: Çatalazı, Kokurdan Mahallesi, Necati Ak Sokak, Ak Kasabı Özden Ak, Şenol Ak, Arda Ak. Telefonlar 0531 945 56 67, 0533 240 çift 067. Şimdi de Zara'dan Değme Felek geliyor sevgili dinleyicilerimiz. Hemen şöyle bakalım. Günaydın Cengiz abi, Zara'dan Değme Felek yeter ablama demiş. Hemen şöyle bakalım. Melahat İncegül ablama, bir de Hülya ablama, bir de Radyo General ailesine hayırlı günler dileğiyle Gülin Coşkun Gülin Hanım istemiş. Ulaştıracağız sevgili dinleyicilerimiz. Bayramların selamun aleyküm abi, iyi yayınlar. Kozlu Taşbaca mahallesinden ailecek dinliyoruz. Sıradaki parça ilk önce size ve eşim Ebru Kurt, çocuklarım Ebrar, Emire, Ege Yaman'a gelsin demiş. Dursun Kurt, dursun kardeşim. Bayramlar dargınlıkların unutulduğu, küslerin barıştığı, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Kurban bayramımız mübarek olsun demiş. Selam olsun diyelim. Hakan Öztürk abi, iyi yayınlar, hayırlı yayınlar. Hakan ben, güzel bir parça çal da bütün sevenlere gelsin demiş. Sıradaki şarkıyı da armağan etmiş olalım. Zara yorumuyla Değme Felek geliyor efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, CHP Genel Merkezi önünde kalabalığın arasına girerek bir kadına çarpan aracın plakasının başka bir araca ait olduğu ortaya çıktı. Olay sonrası sürücü bölgeden uzaklaştı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünde yaşanan olayda siyah renkli bir aracın kalabalığın arasına girerek bir kadına çarptı. Görgü tanıklarının aktardığına göre olay CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürüyüş çağrısının ardından düzenlenen etkinlik sırasında meydana geldi. Görüntülerde Volkswagen marka olduğu görülen aracın yolu kapatan grubun arasına girerek bir kadına çarptığı ve ardından olay yerinden uzaklaştığı görüldü sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, program devam ediyor. Konkini Güle Hanım bizimle birlikte, onun sevdiği güzel bir şarkı vardır. Sevgili Konkinimize armağan edelim bu şarkıyı. Sonrasında kısa bir reklam aramız olacak. Reklamlar sonrası sizin seçtiklerinizle devam edeceğiz efendim.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi kısa bir reklam aramız olacak. Reklamlar sonrası sizin seçtiklerinizle programımız devam edecek. Karadeniz Ereğli Kumru Kafe, Karadeniz Ereğli Ekomar Hastanesi yanında hizmet vermeye devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, gelen mesajlarımız var. Reklamlar sonrası anonslarımız da olacak sevgili dinleyicilerimiz.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Çaysar Dekorevim bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınızda yenilenen yüzümüzle hizmetinizdeyiz. Bayram sonrası gerçekleştireceğimiz açılışımızla birlikte yepyeni kreasyon ürünler ve size özel fiyatlarla sizlerle buluşuyoruz. Hızlı, dürüst ve güvene dayalı satış anlayışımızla aklınızda hiçbir soru işareti bırakmadan tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunmak için çalışıyoruz. Yeni adresimiz Kozlu Merkez'de Şehir Hamamı karşısında. Sizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Dekor evime ulaşmak için 0545 351 4367 0545 351 4367. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz caysar_dekorevim. Caysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresimiz.
3: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
4: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
1: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
5: Esnaf67.com reklamları sundu.
6: Bu programda sanal reklam uygulaması yapılmaktadır.

Sevgili dinleyicilerimiz, reklamlar sonrası buradayız ve Bendensin Restorant için hazırladığımız özel programımıza da hoş geldiniz diyelim sevgili dinleyicilerimiz. Lezzetin adresi Bendensin Türk Mutfağı'nın en sevilen yemeklerini bir araya getirerek misafirlerine zengin bir menü sunar. Günün çorbası ile başlayan bu lezzet yolculuğu kebap, İskender ve ızgara çeşitleriyle devam eder. Özellikle tandır ekmekte sunulan ürünler tazeliği ve lezzetiyle dikkat çeker. Lahmacun ve pide çeşitleri ise ince hamuru ve bol malzemesiyle öne çıkar. Bendensin Restorant site şube 372-222-1011, istasyon şube 372-253-4397, WhatsApp 544-667-1011 sevgili dinleyicilerimiz. Hasan Usta günaydın, şimdiden bayramınız mübarek olsun Cengiz abi demiş. Ahmet Kaya'dan kum gibi tüm yufkacılara ve fırıncılara armağan ediyorum demiş. İyi bayramlar şimdiden abi demiş. Tabii ki iyi bayramlar dileyelim. Ahmet Kaya yorumuyla dinletelim efendim.

uykum gidiyor. Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Berrin Oral yengemiz Yalçın Oral ağabeyimize sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Evet, kıymetli yeğenlerimiz Resul ve Ece Doruk, miniklerimiz Ada ve Bade'ye selam ve sevgiler ulaştıralım. Mahallemizden Ayşe Akay ablamıza, tüm Akay ailesine, Topuk Remzi abimize, Remzi dinler, Nevin dinler, Zehra ablamıza, Zehra dinler, Müfide dinler ve Ruhi dinlere selam olsun. Terzi Hüseyin Sağır abimize, Nevin ve Ahmet Özdemir çifti İrem kızımıza sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Ak İş Kuru Temizleme, manevi babamız Mehmet Boran babamıza, Ali Kemal Boran ağabey, Gülfidan Kısa teyzemiz, Meliha teyzemize, Fehime Tiryaki annemize, Kadir Tiryaki abimize, Ahmet Tiryaki kardeşime, Saim Özcan teyzemize selam ve sevgiler gönderelim. Kilitçi Rasim babaya selam olsun. Aycan Hanım, Mesude Hanım, Nurgül Hanım, Serpil Hanım, Rukiye Hanım bizlerle birlikte. Özlem Hanım Bursa'dan bir mesaj göndermiş ve şarkısı şimdi yayında sevgili dinleyicilerimiz. İyi yayınlar Cengiz Bey, şimdiden bayramınızı kutluyoruz. Biz yarın Kozlu'da olacağız bayram süresince. Özledik Kozlu'yu ve radyomuzu. Dinliyoruz gerçi ama yakından dinlemek daha güzel oluyor. Anlamı yok Hüseyin Tatlı yorumuyla tüm radyo general dinleyicilerine, Kozlu'daki komşularımıza ve arkadaşlarımıza gelsin demiş. Biz de ulaştıralım Hüseyin Tatlı yorumuyla, anlamı yok.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Sizin seçtiklerinizle kıymetli eşim Hülya Hanım da, Hülya'mız da bizimle birlikte. Hülya'mıza da buradan sevgi ve selamlarımızı ulaştıralım. Onun için de güzel bir eser gelecek. Değerli dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Bendensin, geleneksel Türk mutfağının zenginliğini modern bir sunumla birleştiren özel bir restorandır. Menüde yer alan İskender kebap, ızgara çeşitleri kaliteli et kullanımıyla hazırlanır. Çorba ve sulu yemek seçenekleri özel

dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, hemen şöyle bakalım. Nurgül demiş ki, Nurgül kızımız, abilerin bir tanesi, abim hastalığım iyiye doğru gidiyor. Bunda senin de payın var. Senin sesin de bana ilaç gibi geliyor demiş. Nurgül kızımız, Allah'ım inşallah seni sevdiklerine bizlere bağışlar kızım. Mevlam her zaman doğrunun, iyinin, güzelin yanındadır. Yüreği, kalbi ve temiz olan tüm insanların yanındadır. Evet, ne istemiş Nurgül kızımız? Demiş ki, Ebru Gündeş çok mu gördünüz? Aycan, Mesude, Serpil ve Rukiye'ye, arkadaşlarıma ve sizlere armağan ediyorum. Abilerim bir tanesi, canım abim benim demiş. Gönderelim biz de ve şimdiden iyi bayramlar dileklerini iletmiş. İyi bayramlar dilelim. Ebru Gündeş geliyor, çok mu gördünüz diyor efendim.

Radyomuz özel program Hüseyin Altın'la sürüyor. Hayırlı sabahlar, günaydın, iyi yayınlar. Güzel insan Hüseyin Altın'dan Dargın'ın parçasını seslendirirsen sevinirim. Bu parça zalim, acımasız, vicdansız insanlara ve siz değerli Genel Efem ailesine armağan olsun demiş. Ramazan Derebaşı göndermiş. Saygıdeğer arkadaşım, hayırlı yayınlar, saygılar Kara Çorak'tan demiş. Evet, Karaçorak'tan. Sami Bey, Sami Hocamıza da buradan sevgi ve selamlarımızı göndermiş olalım. Sevgili dinleyicilerimiz, selam olsun diyelim. Sevgilerimizi ulaştıralım. Sırayla isteklerinize yer vereceğiz. Selam Cengiz abi, iyi yayınlar. Ferdi Tayfur'dan Emmoğlu şarkısını, TTK Yenikuyu'dan Kral Adam, Levent Omak ve Raif Başkan'a armağan etmek istiyorum. Teşekkürler demiş. Sırayla isteklerinize yer vermeye devam edeceğiz. Ama önce Hüseyin Altın geliyor. Dargınım diyor. Ramazan Derebaşı istemiş.

0: Radyo General 98.7.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Bendensin restoran için hazırladığımız özel yayınımız sürüyor. Mimoza Oral yengem. Mimoza Oral yengemize de buradan sevgi ve selamlar gönderelim efendim. Bendensin geleneksel Türk mutfağının zenginliğini modern bir sunumla birleştiren özel bir restorandır. Menüde yer alan İskender, kebap, ızgara çeşitleri kaliteli et kullanımıyla hazırlanır. Çorba ve sulu yemek seçenekleri özellikle öğle saatlerinde hafif ve doyurucu bir alternatif sunar. Tandır ekmek ve ekmek arası ürünler hızlı yemek isteyenler için idealdir. Lahmacun ve pide ise taş fırında pişirilerek lezzetini korur sevgili dinleyicilerimiz. Bendensin restoran site şube 372-222-1011, istasyon şube 372-253-4397, bendensin WhatsApp 544-667-1011 sevgili dinleyicilerimiz. Evet, Emmoğlu isteği vardı. Adem Kızıl kardeşim göndermiş. Yayınlar Cengiz abi, Ferdi Tayfur'dan Emmoğlu şarkısını TTK, Yeni Kuyu'dan Kral Adam, Levent Omak ve Raif Başkan'a armağan etmek istiyorum. Teşekkürler demiş. Tabii ki göndereceğiz. Aynı zamanda tüm Ferdi Tayfur hayranlarına ve sevenlerine de armağan etmiş olalım bu güzel eseri efendim.

0: Yüce Dağ başında yayılır atlar. Yar mendil işlemiş ikiye katlar. Mezarım üstünde beş karış otlar. Bitmeyince gönül yardan ayrılmaz. Ayrılmaz hem oğlum, ayrılmaz.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, evet, program devam ediyor. Bendensin restorant için hazırladığımız özel program sürüyor efendim. Bir son dakika haberi var. MHP'li Fethi Yıldız mutlak butlan görüşünü açıkladı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, CHP'ye verilen tartışmalı mutlak butlan kararına dayanarak olan duruma ilişkin görüşünü açıkladı. Devlet Bahçeli'ye yakın isimlerden olan MHP'li Fethi Yıldız hukuki görüşünü açıkladı. Fethi Yıldız, mevcut seçim kanununa göre partilerin seçim işlerine asli hukukun karışamayacağını bildirdi. Ve ne demiş efendim? Butlan için dernekler kanuna dayanarak göstermişlerdi. Fethi Yıldız bu olayın hukuka dayalı olmadığını söylemiş sevgili arkadaşlar. Evet, 0372 606 0606. İstek mesajlarınızı bizlerle paylaşmaya devam ediyorsunuz. Azra bizimle birlikte. Azra'mıza da buradan sevgi ve selamlar gönderelim. Cengiz amca, ben Azra, selam sevgilerimle Konkini halacığıma, Konkini Gülay Hanım'ın yeğeni Azra, eşsiz doğmuşsun Ümit Besen'den Hülya ablama armağan olsun demiş. Evet, kıymetli eşim Hülya Hanım'a armağan etmiş. Düzen Bozulmuş şarkısını çalar mısın? Selamun aleyküm Cengiz abi. Ben Muzaffer Düzgün. Hayırlı yayınlar dilerim. Ben de bugün yollardayım Zonguldak'tan. Tüm dostlara saygılar, selamlar. Selam olsun diyelim. Kolaylıklar göndermiş oluyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Efendim, bendensin restorant için hazırladığımız program Ümit Besen'le sürüyor. Eşsiz doğmuşsun.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. 0372 606 06 06. İstek mesajlarınızı ulaştırmaya devam ediyorsunuz bizlere. Bendensin restoran için hazırladığımız özel program sürüyor. Bu şehir soslu kebap şehri anlayışıyla hizmet veren, lezzeti ön planda tutan bir işletmedir. Menüde yer alan kebap efendim, evet. Menüde yer alan kebap, çorba ve sulu yemek seçenekleri ev yemeklerini aratmayan bir lezzet sunar. Tavuk ve et döner taze ve kaliteli malzemelerle hazırlanarak servis edilir. Lahmacun ve pide ise ince hamuru ve bol malzemesiyle dikkat çekmektedir. Bendensin hem geleneksel hem modern lezzetleri bir arada sunan özel bir lezzettir, özel bir restorandır. Site şube 372-222-1011. İstasyon şube 372-253-43-97, WhatsApp 544-667-1011 sevgili dinleyicilerimiz. Muzaffer Düzgün kardeşimiz, evet Muzaffer Düzgün kardeşimiz bir şarkı istemiş sevgili dinleyicilerimiz. Düzen Bozuldu şarkısı, ben de yollardayım abi demiş. Biz de gönderelim efendim bu eseri.

Bu türküyü çok sevdim. Hemen listemize aldım. Çok güzel bir türküydü. Muzaffer Düzgün kardeşim ulaştırmıştı. Sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, programımız devam ediyor. 0372 606 0606. Adnan Kundura, kıymetli kardeşim Adnan Danışmaz, değerli eşi Şükran Hanım, İlkan Kasap, İsmail Bakırman, Şenol Uğur ve tüm Adnan Kundura ekibine de buradan sevgi ve selamlar gönderelim. Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Uroloji Servisi doktorlarından, ameliyatlarımızı gerçekleştiren doktorumuz, öğretim üyesi Doktor Reha Girgin ve kıymetli eşi Müjde Hanım'a sevgi ve selamlar gönderelim sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, bendensin restoran için hazırladığımız özel program Ayşe Dinçer'le devam ediyor. Kirli mendil istenmiş. Kim istemiş sevgili dinleyicilerimiz? Gülin Hanım istemiş. İyi günler Cengiz abi, Ayşe Dinçer'den Kirli Mendil bu şarkıyı Melahat İnce, Gül ablama ve Yeter ablama bir de size. Teşekkür ediyorum demiş Gülin Hanım. Biz de ulaştıralım efendim. Ayşe. Kız Ayşe. Ne diyorsun kız? Evet, Ankaralı Ayşe Dinçer geliyor efendim. Kirli Mendilli. Ne arıyor lan?

0: olsun be bir tanem, öyle olsun. Ne yapalım, öyle olsun. Ama şunu unutma, her şeyimi sana helal ediyorum desem, her şeyim sana helal desem, aşkım sana, sevgim sana, sevmen bu yüreğim sana haram olsun, zehir olsun, sıkkım olsun. Öyle olsun, öyle olsun.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Bendensin restoran için hazırladığımız özel program sürüyor sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, lezzetin adresi Bendensin Türk mutfağının en sevilen yemeklerini bir araya getirerek misafirlerine zengin menü sunar. Günün çorbasıyla başlayan bu lezzet yolculuğu kebap, İskender ve ızgara çeşitleriyle devam eder. Özellikle tandır ekmekte sunulan ürünler tazeliği ve lezzetiyle dikkat çeker sevgili dinleyicilerimiz. Evet, Bendensin Restoran 2 şubesiyle hizmetinizde. Site şube 372-222-1011, istasyon şube 372-253-4397, WhatsApp 544-667-1011 sevgili dinleyicilerimiz. Efendim, MHP Butlan kararına mesafeli Fethi Yıldız mümkün değil dedi. 2 ay içerisinde kurultayı işaret etti. Öcalan bile tepki gösterdi. Bir partiye kapısını balyozla kırarak girmek olacak şey değildir demiş Abdullah Öcalan da. Milletvekilleri dünkü manzaradan sonra bizi MYK'dan çıkarın demişler Kılıçdaroğlu'na. Kılıçdaroğlu polis baskınından rahatsız olmuş sevgili dinleyicilerimiz. Ve dünyadan bir haber. Altın yükseldi, borsa, petrol düştü. Hürmüz'den gelecek haber her şeyi tepe taklak edebilir. Orta Doğu'dan gelen barış rüzgarı petrol fiyatlarını aşağı çekince altın fiyatları da yönünü yukarı çevirdi. Hürmüz Boğazı'nın açılması beklenirken gelecek haber piyasalarda dengeleri değiştirecek demiş haberde sevgili dinleyicilerimiz. Kıymetli eşim Hülya Hanım bizimle birlikte. Sevgili Hülya'mıza kendisine uygun bir şarkı gönderelim. Candan Erçetin yorumuyla Melek Geliyor. Evet, melek gibi olan Hülya'mıza armağan edelim. Kıymetli eşim Hülya Hanım'a gitsin.

dinleyicilerimiz, ben Dansin Restorant için hazırladığımız özel programımızın son güzel eseri Zeki Müren'den gelecek. Sevgili dinleyicilerimiz, kim istemiş bizden? Elif Hanım istemiş, iyi yayınlar Cengiz Bey demiş Kozlu'dan. Elif, Zeki Müren'den Kalbime Borçlusun arkadaşım Nurcan ve tüm Radyo General dinleyicilerine armağan etmek istiyorum demiş. Bu şarkıyı biz de gönderelim sevgili dinleyicilerimiz. Evet, ben Dansin Restorant 2 şubesiyle hizmetiniz olmayı sürdürüyor. Site şube 372-222-1011, istasyon şube 372-253-4397, WhatsApp 544-667-1011 sevgili dinleyicilerimiz. Zeki Müren geliyor, Kalbime Borçlusun.

tadına varmadan mutlulukların. Bu aşkı bir anda bitiremezsin. Alıp da başını gitmeye kalksan, derdim ağır gelir, götüremezsin. Tadına varmadan mutlulukların. Bu aşkı bir anda bitiremezsin. Alıp da başını

gelir de bir gün yalnız kalırsan, beni hatırlayıp pişman olursan, kendi kaderine düşman olursan, yaktığın ateşi söndüremezsin. Gün gelir de bir gün yalnız kalırsan, beni hatırlayıp

0: geri getiremezsin.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Dikkat dikkat! Zonguldak'ta masa sandalye fiyatlarını alt üst eden kampanya başladı. MDF açılır masa, 4 şık sandalye ile birlikte sadece 9.990 TL. Evet, yanlış duymadınız. 9.990 TL'ye modern, kullanışlı ve sağlam masa takımı. Bu fiyata başka yerde yok. Gel al fiyatıdır. Stoklarla sınırlıdır. Yeni evlenecekler, evini yenilemek isteyenler. Elinizi çabuk tutun. Zonguldak Mobilya, Soğuk Su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67
3: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Su'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 00.
4: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 06 82 Salihoğlu Sıcak Demircilik, Çelik'te ustalık, kalitede gelenek.
3: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran Birlik Taksi Durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 12 22. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.
5: Bu programda sanal reklam uygulaması yapılmaktadır.

1970'li yıllara damga vurmuş şarkılardan bir tanesiydi. 70'li yıllara gittik. Ajda Pekkan'la Reklamlar sonrası sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, Kilise Yaman Restoran 400 kişilik salon ve 500 kişilik bahçesiyle doğum günü, söz, nişan, kına, düğün, tüm özel günleriniz için, okul yemekleri için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kilise Yaman Restoran, hayallerinizi gerçeğe dönüştüren konseptler burada sevgili dinleyicilerimiz. Ayrıca kampanyalarımızdan ve avantajlı erken rezervasyon fırsatlarımızdan yararlanmak için yerinizi ayırtmayı unutmayın. Kilise Yaman Restoran. Ferah ve şık salon, klimalı salon, geniş otopark alanı, lezzetli ikram ve profesyonel hizmetiyle sezona hazırız. Kilise Yaman Restoran, Levent Yaman 0542 584 2985 sevgili dinleyicilerimiz. Bay Kemal ve Hakan Usta ne istemiş? Hemen şöyle bakalım. Abicim iyi yayınlar. Müslüm Gürses'ten Unutamadım şarkısını çalarsanız seviniriz demiş. Tüm Radyo General dinleyicilerine armağan etmişler sevgili dinleyicilerimiz. Biz de Müslüm Gürses yorumuyla dinletelim. Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde geliyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Kilise Yaman Restoranı için hazırladığımız özel program sürüyor efendim. Serpil Hanım, iyi yayınlar Cengiz abi demiş. Yine biz aynı arkadaşlarla birlikte seni dinlemeye devam ediyoruz. Özellikle seni dinlerken bir araya geliyoruz demişler. Serpil Hanım, arkadaşım Nurgül, Aycan, Mesude, Rukiye için ve Bursa'dan Özlem Hanım için yarın o da bize katılacak. Şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum demiş Serpil Hanım. Hayırlı bayramlar kızım. Efendim, kampanyalarımızdan ve avantajlarken rezervasyon fırsatlarımızdan yararlanmak için yerinizi ayırtmayı unutmayın. Kilise Yaman Restorant, ferah ve şık salon, klimalı salon, geniş otopark alanı, lezzetli ikram ve profesyonel hizmetimizle siz değerli halkımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Kilise Yaman Restorant, 400 kişilik salon ve 500 kişilik bahçemiz ile tüm konuklarımıza muhteşem bir gün ve gece yaşamasını sağlıyoruz. Levent Yaman, telefon 0542 584 2985 sevgili dinleyicilerimiz. Serpil Hanım, Candan Erçetin'den Sensizlik şarkısını istemiş. Tüm Radyo General dinleyicilerine ve dostlarına da armağan olsun abicim demiş. Biz de gönderelim efendim. Candan Erçetin geliyor, Sensizlik.

Efendim bazı şarkılar alır götürür sizleri, değil mi? Anılara götürür, yıllar öncesine götürür. Onlardan bir tanesiydi Candan Erçetin Sensizlik şarkısı efendim. Unuturum diye yorma kendini. Tan Taşçı, Melek Mossa, Rubato ve Hakan Aysev birlikte söyleyecekler. Kim istemiş? Zafer Tiryaki, Zafer kardeşim, yeğenimiz hoş geldin diyelim. Kolay gelsin Cengiz abi, ben Zafer Tiryaki. Tiryaki ailesinden selam olsun. Babaannem, yıllar sonra bir gün beni ararsan kulakların değil kalbin çınlasın istiyor. Kolay gelsin demiş. Evet, kıymetli annemize de buradan sevgi ve selamlarımızı, Fehime Tiryaki annemize, Kadir Tiryaki abimize, Ahmet Tiryaki kardeşime ve Zafer Tiryaki yeğenimize de buradan sevgi ve selamlar göndermiş olalım sevgili dinleyicilerimiz. Efendim, Kilise Yaman Restorant için hazırladığımız özel program sürüyor. Kampanyalarımızdan ve avantajlı erken rezervasyon fırsatlarımızdan yararlanmak için yerinizi ayırtmayı unutmayın. Kilise Yaman Restoran, ferah ve şık salon, klimalı salon, geniş otopark alanıyla, lezzetli ve ikram profesyonel hizmetimizle sezona hazırız. Kilise Yaman Restoran, 400 kişilik salon ve 500 kişilik bahçemizle sizleri bekliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Doğum günü, söz, nişan, kına, düğün, okul yemekleri, tüm özel günleriniz için buradayız. Levent Yaman, 0542 584 2985 sevgili dinleyicilerimiz. İyi günler Cengiz abi, şimdiden iyi bayramlar diliyorum. Sıradaki şarkıyı eşim Onur'a armağan ediyorum demiş. Gülün Hanım göndermiş. Özkan'ım benim, Özkan'ım. İyi yayınlar Cengiz abim. Barış Manço, Halil İbrahim sofrası sana gelsin. Buyurun dostlar, buyurun. Boşu boşuna insanlar bu dünyada ne işi var demiş. Özkan'ıma bak lan. Özkan'ım, kankam benim ya. Özkan Kefeli'ye de, sevgili Özkan'ımıza da selam olsun diyelim. Evet, söylemek istediğini anladım. İçi boş insanların bu dünyada ne işi var diyor Özkan'ımız. O zaman gönderelim. Fehime Tiryaki annemiz istemiş bu şarkıyı. Kadir Tiryaki abimize, aynı zamanda Ahmet Tiryaki ve Zafer Tiryaki yeğenimize de armağan edelim efendim. Unuturum diye yorma kendini.

0: iki damla sen.
1: Evet sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Kilise Yaman Restorant için hazırladığımız özel program sürüyor sevgili dinleyicilerimiz. 0372 606 0606'dan isteklerinizi, mesajlarınızı da bizlerle paylaşmayı sürdürüyorsunuz sevgili dinleyicilerimiz. Evet, Halil İbrahim sofrası vardı. Halil İbrahim sofrası Barış Manço'dan istemiş Özkan'ımız. Biz de ulaştıracağız sevgili dinleyicilerimiz. Efendim, Kilise Yaman Restoran 400 kişilik salon ve 500 kişilik bahçesiyle siz değerli halkımızın hizmetinde olmaya devam ediyor. Doğum günü, söz, nişan, kına, düğün, tüm özel günleriniz, okul yemekleri için Fener Gezi yolunda hizmet vermekteyiz. Kilise Yaman Restoran. Bilgi ve rezervasyon için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Hayallerinizi gerçeğe dönüştüren konseptler burada. Kampanyalarımızdan ve avantajlı erken rezervasyon fırsatlarımızdan yararlanmak için yerinizi ayırtmayı unutmayın. Kilise Yaman Restoran 0542 584 2985. Evet, Özkan'ımızın istediği bir şarkı var. Evet, aynı zamanda bu şarkıyı sevgili dinleyicilerimiz kimlere armağan ediyoruz? Gülsüm ablacığımıza, Gülsüm Kefeli, Hasan abimize, Hasan Kefeli'ye de armağan edelim bu şarkıyı sevgili dinleyicilerimiz. Evet, isteklerinizi ve mesajlarınızı ulaştırmaya da devam ediyorsunuz ve şimdi de Halil İbrahim sofrası geliyor.

0: Etme dostum, içi boş tencerenin bu sofrada yeriyor. Kara kula ihtişama aldanıp kanma dostum, içi boş insanların bu dünyada yeriyor.
1: Sapa kulba kapağı itibar etme dostum. Özkan'ımız onu söylemek istedi. İçi boş tencerenin bu sofrada yeri yok. Para pula ihtişama aldanıp ama aldanıp sakın kanma dostum. İçi boş insanların bu dünyada yeri yok. Sevgili dinleyicilerimiz, sen seversin o şarkıyı demiş Özkan Kefeli. Biliyor, evet. Yıllar öncesi sevgili dinleyicilerimiz, ATV'de siyaset meydanı vardı, hiç unutmuyorum. Ve sabahlara kadar o siyaset meydanı Ali Kırca sunuyordu, biz de izliyorduk. Bir akşam Levent Kırca bizi andı herhalde. Barış Manço'yu konuk aldı. Ali Kırca dedi ki, sevgili Barış, hayatta en çok neden korkarsın dedi. Ali Kırca, Barış Manço dedi ki, yani ölümden korkar, hayır ölümden korkmam dedi, hepimiz faniyiz, öleceğiz. Unutulmaktan korkarım dedi Barış Manço. Ali Kırca da dedi ki ona, ya sen 7'den 77'ye dünyanın sevdiği bir sanatçısın. Dünya seni seviyor. Unutulmazsın ki demişti. Tabii yıllar sonra efendim Barış Manço vefat ettikten sonra kendi kendime bir söz verdim, bir vefa olsun diye. 3 yıl boyunca İstanbul Meltem Radyo dahil olmak üzere, Flamingo Radyo'da dahil olmak üzere 3 yıl boyunca Halil İbrahim sofrasıyla yayına girdim efendim. Tam 3 yıl boyunca Barış Manço'yu andık ve şarkı, hep söylüyoruz ya, Barış Manço'nun şarkıları şifreli, kodlanmış şarkılar gibi. Diyor ki, insanoğlu haddin bilir, kem söz söylemez iken, el alemin namusuna yan gözle bakmaz iken. Bir sofra kurulmuş ki Halil İbrahim ardına, ortada bir tencere, boş mu dolu mu bilen yok. Daha çatal, bıçak, kaşık icat edilmemişken, İsmail'e inen koç kurban edilmemişken, bir kavga başlamış ki nasip kısmet uğruna, kapağı ver, kulbu al ama kurbanı hiç soran yok. Yıllardır sürüp giden bir pay alma çabası, topu topu bir dilim kuru ekmek kavgası. Evet, ne diyor sevgili dinleyicilerimiz, bakar mısınız? Yıllardır sürüp giden bir pay alma çabası, topu topu bir dilim kuru ekmek kavgası. Bazen durur bakarım bu ibret tablosuna, kimi tatlı peşinde, kimininse tuzu yok. Alnı açık gözü toklar buyursunlar baş köşeye, kula kulluk edenlerse ömür boyu taş döşeye. Nefsine hakim olursan kurulursun tahtına, çala kaşık saldırırsan ne çıkarsa bahtına. Halat gibi bileğiyle, yayla gibi yüreğiyle, çoluk çocuk geçindirip haram nedir bilmeyenler, buyurun siz de buyurun. Sapa kulba kapağı itibar etme dostum. İçi boş tencerenin bu sofrada yeri yok. Para pula ihtişama aldanıp ama aldanıp sakın kanma dostum. İçi boş insanların bu dünyada yeri yok. Yani Barış Manço'nun yıllar öncesinde yazdığı bu muhteşem şarkılar sevgili arkadaşlar, günümüze adeta ışık tutuyor. Bakın Barış Manço'nun diğer şarkılarına bakın. Ali Yazar, Veli Bozar diyor. Mesela Nane, Limon Kabuğu, hepsi sanki kodlanmış, şifrelenmiş gibi şarkılar. Haksızsam haksızsın deyin. Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Hemen şöyle bakalım. Kilise Yaman Restoran 400 kişilik salonu ve 500 kişilik efendim bahçemizle tüm konuklarımıza muhteşem bir gün ve gece geçirmesini sağlıyor. Kilise Yaman Restoran sevgili arkadaşlar, ferah ve şık salon, klimalı salon, geniş otopark alanıyla sezona hazırız. Levent Yaman 0541 584 2985. Bir tane daha şarkı rica edebilir miyiz bu şarkıyı dinlerken Cengiz abi? Tabii ki, ilerleyen dakikalarda çalarsanız memnun olurum. Hayat sen bana nazik davranmadın Sibel Can'dan demiş Zafer Tiryaki babaannesi, Fehime Tiryaki annemize, Kadir Tiryaki abimize, Zafer Tiryaki yeğenimize ve Ahmet Tiryaki kardeşime de selam ve sevgiler gönderelim. O şarkının adı Hançer. Sibel Can ve Kenan Doğulu geliyor Hançer'le.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, yavaş yavaş buradan taşınıyoruz sevgili arkadaşlar. Ufak tefek eşyaları şu an götürmeye başladık. Araçlara yüklüyoruz ufak tefek araçları ve sonrasında da hep beraber taşınacağız efendim. Yani yaklaşık bir ay içinde falan gideriz buradan, taşınırız sevgili dinleyicilerimiz. Efendim Kilise Yaman Restorant için hazırladığımız özel programımızın da yavaş yavaş sonuna doğru gelmiş bulunmaktayız sevgili dinleyicilerimiz. Kıymetli yengemiz Mimoza Oral için de bir şarkı vardı sırada. Onu da dinletip yayınımızı nihayetlendireceğiz efendim. Ferah ve şık salon, klimalı salon, geniş otopark alanı ile lezzetli ikram ve profesyonel hizmetimizle sezona hazırız sevgili dinleyicilerimiz. Kilise Yaman Restoran, 400 kişilik salon ve 500 kişilik bahçesiyle doğum günü, pasta, fotoğraf, söz, nişan, kına, düğün, tüm özel günleriniz için ve okul yemekleri için sizleri bekliyoruz. Kilise Yaman Restoran, Levent Yaman, 542 584 29 85 sevgili dinleyicilerimiz. Evet, bir güzel şarkımız daha var. Sonrasında programımızı nihayetlendireceğiz. Sevgili Mimoza Oral yengemizin sevdiği şarkılardan bir tanesidir. Melek Mosa, Vazgeç Gönlümle geliyor. Sonrasında yayınımızı nihayetlendireceğiz efendim.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugünlük de geldik bir birlikteliğimizin daha sonuna. Sevgili dinleyicilerimiz, Mimoza Oral yengemize de son şarkımızı göndermiş olduk. Onun sevdiği şarkılardan bir tanesiydi. Efendim, şu dakikaya kadar bizlerle birlikte olan tüm radyo general dostlarına teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki bizlerle birliktesiniz. Efendim, bir haftalık biz de önümüzdeki pazartesine kadar efendim bayram tatiline giriyoruz. Ama tam 950 tane şarkı ayarladım. Ben yayında yokken bir hafta radyo generalde program olmayacak. Yani ben olmayacağım. Dolayısıyla siz bu bir haftayı bayramda aracınızda, evinizde, orada, burada, nerede dinlerseniz bu şarkıları dinleyin. 950 tane çok güzel eserler özel seçtim. Sabahtan beri çalışıyorum üzerinde. Çok güzel şarkılar seçtim. Benden sonra yayını sakın kapatmayın. Tamam mı arkadaşlar? Devam edeceğiz. Güzel şarkılarımızla inşallah. Efendim, yarın Arife, sonrası bayram. Benim bayram mesajlarım hep şöyledir.
1: Suyuna, taşına, toprağına
0: bin... Savaşların olmadığı, tek... kadınların ölmediği, çocukların aç kalmadığı, cennet... tüm halkların kardeşçe barış içerisinde yaşadığı, zalimin zulmünün son bulduğu, mazlumların yüzünün güldüğü, barış ve kardeşlik içerisinde bir dünya temennisiyle tüm ulusumuzun mübarek Kurban Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyorum.
1: Suyuna, taşına, toprağına.
0: Her yayınımızı nihayetlendirirken önce anonsumuz, ardından sloganımız geliyor. Başta Zonguldak Valimiz Sayın Osman Hacı Bektaşoğlu. Zonguldak İl Emniyet Müdürümüz Sayın Sinan Ergen, Zonguldak Alay Komutanımız Kıdemli Albay Sayın Barış Çücen, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcımız Sayın Gökhan Kapağan, Mersin İl Emniyet Müdürümüz Sayın Fahri Aktaş, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilimiz Sayın Abdurrahim Alan, Emniyet Teşkilatımızın tüm birimlerine, Güvenlik Şube, Asayiş Şube, Olay Yeri İnceleme, Narkotik, Kaçakçılık ve Organize Şube, Siyasi Şube, Terörle Mücadele, Çevik Kuvvet, Trafik, Bilişim Şube, Hırsızlık Masası, Cinayet Büro, Ahlak Şube, Çocuk Şube, Kriminal Şube, Siber Suçlarla Mücadele, Balistik Toplum Destekli Polislerimiz, Bomba İmha, Özel Harekat, Yunuslarımız, Bekçilerimiz, Jandarma İstihbarat, Emniyet İstihbarat ve Milli İstihbarat Teşkilatımıza, operasyonlardaki tüm canlarımıza yürekten, gönülden selam olsun. Rabbim yar ve yardımcılar olsun. Ayaklarına taş değmesin. Bu vatan ve bu bayrak uğruna şehit olmuş isimli ve isimsiz tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyorum. Vatan size minnettardır. Efendim, her yayınımızı sonlandırırken önce anonsumuz, ardından sloganımız geliyor. Hayat felsefemiz olan sloganımız. Hayatın her türlü zorluklarına, hayatın her türlü acılarına, hayatın her türlü pisliklerine, iğrençliklerine, kokuşmuşluklarına, hayatın her türlü haksızlık ve hukuksuzluklarına rağmen sırf hayata kıllık olsun diye inatla gülümsemeye ve dimdik ayakta durmaya devam edeceğiz. Yarın Arife, sonraki gün bayram, biliyorsunuz efendim. Önümüzdeki pazartesi gününe kadar ben yayında olmayacağım. Hepinize mutlu, sağlıklı, huzurlu bayramlar diliyoruz sevgili arkadaşlar. Yüzünüzdeki gülümseme, gözlerinizdeki parıltı asla yok olmasın. Sizi kimsenin ama kimsenin üzmesine izin vermeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın ve Allah'a emanet olun efendim.

Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle sona erdi. Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle sona erdi.

0: Var. Şu üç günlük dünyada maalesef her şeyin bir bedeli var. Bizi yıkan, bizi yakan o sözlerin hesabı bende mahşere kadar. Unutma zalim, gelecek yılların da geçmişinden birer birer alacağı var. Yazıklar olsun, yazıklar olsun yarım kalan aşkımızın. Onun da bir bu alemde bedeli var.
1: Milliyetçi Hareket Partisi Zeytinburnu İlçe Teşkilatı, Türk Dünyası'ndan sorumlu ilçe başkan yardımcısı İsmail Durmuş'tan Kurban Bayramı mesajı. Kıymetli hemşehrilerim, değerli Zonguldaklı kardeşlerim, mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Üstlenmiş olduğum bu kutsal görevde İstanbul'da yaşayan tüm Zonguldaklı hemşehrilerimizin derdiyle dertlenmek, sorunlarına ortak olmak ve çözüm üretmek adına her zaman iletişim halinde olmak istediğimi özellikle belirtmek isterim. Beni yalnız bırakmayın. Bir olalım, biri olalım. Facebook TC İsmail Durmuş. Instagram İsmail.Durmuş6767. Telefon 0542 636 6767.
2: Esnaf67.com reklamları sunar.
3: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
1: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, yeşillik ve İstanbul usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur, tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira, 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 8325 0537 315 8325. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz. Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.
4: Kozlu Belediyesi özel halk otobüs şoförlerine ve yolcularına selamlarımızı gönderiyoruz.

0: Radyo General 98.7.
1: Bugün dağdım tuzum yok. Üstelik

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Karayavuz.
2: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, en ince detayları bile kusursuzca işler. Altunbaşoğlu Granit Mermer olarak ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit ihtiyacınızı karşılıyoruz. Balkon mermerlerinden basamak mermerlerine, mutfak tezgahlarından çim stone çeşitlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Ayrıca mutfak dolapları, laminant parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle de hizmetinizdeyiz. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanlarımız arasında. Her mekanın güzelliği detaylarında saklıdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş, adres Kozlu Köylü Pazar yeri yanında. Telefon 0537 440 1686 0372 266 62 41.
3: Varyodor kapılar sadece 6650 TL. Kaliteyi pahalı sananlar buraya. Bu fiyata başka yerde yok. Modern tasarım, şık görünüm, avantajlı fiyat. Varyodor kapılar Zonguldak Mobilya'da. Soğuk su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: unutup yeniden başlasak, kapanır mı yaralar, kaybolur mu acılar?
1: Radyo General 98.7 çok zor.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Çaysar Dekorevim bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınızda yenilenen yüzümüzle hizmetinizdeyiz. Bayram sonrası gerçekleştireceğimiz açılışımızla birlikte yepyeni kreasyon ürünler ve size özel fiyatlarla sizlerle buluşuyoruz. Hızlı, dürüst ve güvene dayalı satış anlayışımızla aklınızda hiçbir soru işareti bırakmadan tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunmak için çalışıyoruz. Yeni adresimiz Kozlu Merkez'de Şehir Hamamı karşısında. Sizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Dekor evime ulaşmak için 0545 351 4367 0545 351 4367. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz caysar_dekorevim. Caysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
0: Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
2: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
3: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Ne bileyim ben işte öyle. İnsanlar baksana yani kimse adam yerine koymadı ya beni. İşe yaramazın tekiyim. Ben de dedim bari bir işe gireyim. Bir yoluna sokmaya çalışayım her şeyi. Sen de öyle düşünüyordun ya. İşe yaramaz bir adam olduğumu.
1: Ben ne zaman böyle bir şey söyledim sana?
0: Bilmiyorum Leyla, biraz şey oldum yani. Aklım başıma mı geldi ne olduysa?
2: Radyo nasıl General şey 98.7.
0: Sevilebilmesi için kendisi gibi olmaması gerekiyormuş.
3: Beni kimse sevmedi sen gibi. İçim direnir. Senin yokluğundan bu yana gönlüm aşk dilenir. Şimdi yüküm ağır, dolu bir dert treni. Seni kırdığım için özür dilerim, üzgünüm. Sana ayırmadığım saatlere üzgünüm. Sana uğramadığım günlere kırgınım. Eline dökmediğim güllere kırgınım. Yüzüne bakmadığım dünlere beni kimse özlemedi sen gibi. Vefasızlık ömrüm, pişmanım, sürekli ilgisizlik gördüm. Kendi kazaklarımı lime lime etlerinden ördüm. Yüzüne bakmaya yüzüm yok, ışıklarını söndür. Hayalet gibiydim, seni anlamamak inancımdı. Kalbinde kir ağacındım. Meğer döktüğün her gözyaşı bir dar ağacıymış. Özlemek sana direnmekten acıymış. Velakin pişmanım inanmasam da. Görmesem de, sesimi duymasam da. Senden bir beklentim yok be gülüm, olmasın da. Bu basit bir mektup. Gözlerin dolmasın da benim gibi birini. Nasıl olur da sevdin? Nasıl olur da yıllar yılı gülümsemeni verdin? Bak şimdi uzaktasın tek başıma bu derdi. Kafamı duvara vurarak taşıyorum kadın. Kendimi yendim. Kendime kızgınım. Kendime kırgınım. Artık azalttım şu mürekkepli zıkkımı. Her dokunuş sen kendimden alamıyorken hırsımı. Al yokluğun sende kalsın tılsımı. Bana acılarını yolla kadın. Hak etmiyorsun. Evde düzüne düzüne fotoğraf yetmiyorsun. Yaralarını kapat. Hak etmiyorsun. Hala neden seviyor? Naz etmiyorsun.

0: gönül tüter.
1: Beni kimse duymadı sen gibi.
0: Ne garip adamım.
1: Boş bir odada simsiyah bir ekran kadarım. Artık ısıtmıyor içimi közden ırkalarım. Çünkü insanların soğuk yüzüne kanarım. Bıraktım kumarı, bıraktım yalanı. En çok elimden yok olmana yanarım. Artık uyku da yok, özlemiyorum sanırım. Seni bin bir çiçek kokusunun mabedinden tanırım. Beni kimse sevmedi sen gibi, ömrüm kurusun. Sen şu an odamda en yalancı konusun. Biliyorum, sen benden daha da fazla dolusun. Ama ne çare, aklımda çözemediğim sorusun. Oynadığım en büyük kumarsın. Orası yaz belki, burası kış masalı. Sevgine yenik düşüp girme kalbe incecik. Burası en büyük yaran ya, belki donarsın. Nitekim kırık bir kalbe düştük. Elimde tek silahla harbe düştüm.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
3: Zonguldak Mobilya'dan kaçırılmayacak fırsat. Vario Terra 8 mm laminat parke, şilte ve süpürgelik dahil sadece 315 TL. Üstelik sudan etkilenmeyen laminat parke çeşitleri de stoklarımızda bulunur. 8'lik ve 10'luk beyaz süpürgelik seçenekleri. Modern dekor isteyenlere özel ledli süpürgelik modelleri. Kalite, şıklık ve uygun fiyat bir arada. Soğuk su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
0: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici, tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithatpaşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yazdoğan Plaza, numara 30, kat 3 Zonguldak. Telefon 0372 222 17 18. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2, Kozlu Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
4: Esnaf67.com reklamları sundu.
5: Kozlu Belediyesi özel halk otobüs şoförlerine ve yolcularına selamlarımızı gönderiyoruz.
6: Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhellezine amenu innemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezlamu ritsum min amelişşeytani fecitenibuhu leallekum tuflihun. Sadakallahul azim. Ve kâle Resûlullahi sallallahu aleyhi ve sellem, mâ ekele ehadun ta'âmen kattu, hayran min en ye'kule min ameli yedih. Sadaka Resûlullah ve netaka Habibullah. Muhterem Müslümanlar, yüce dinimiz İslam'ın şiddetle yasakladığı haramlardan biri de kumardır. Kumar, birisinin kazanıp diğerinin kaybetmesi esasına dayalı haksız bir kazançtır. Kumar, sevgi ve kardeşlik duygularını yok eden, kin, nefret, düşmanlık ve intikam duygularını körükleyen zararlı bir alışkanlıktır. Kişinin akıl ve ruh sağlığını bozan, aile huzurunu yok eden, kazanma hırsıyla bencil ve menfaatçi insanlar yetiştiren bir hastalıktır. Aziz müminler, Yüce Rabbimiz, Maide suresinin 90. ayetinde kumarın haram olduğunu şöyle haber vermektedir. Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar ve falokları ancak şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Cenab-ı Hak bu ayetin hemen ardından kumarın haram kılınmasının sebeplerinden birisini de şöyle ifade etmektedir. Şeytan, içki ve kumarla aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi? Değerli Müslümanlar, ismi ne olursa olsun, gerçek hayatta ya da dijital mecralarda oynansın, yasal olsun olmasın. Kumarın her çeşidi haramdır. Zira her yasal olan helal değildir. Dolayısıyla masa başında veya sanal ortamlarda oynanan, kazananın kaybedenlerden haksız kazanç elde ettiği oyunların tamamı kumardır, haramdır. At yarışlarında oynanan ganyan kumardır, haramdır. Hayvanların dövüştürülmesi gibi vahşete dayanan her türlü oyun ve bu oyun üzerinden elde edilen kazanç kumardır, haramdır. Bütün şans oyunları, yılbaşı, özel gün ve haftalar vesilesiyle çekilen piyango, kazı kazan ve şans topu gibi oyunlar kumardır, haramdır. Dijital mecralarda oynanan bütün bahis oyunları, toto, loto, iddia gibi dinen meşru olmayan oyunların hepsi kumardır, haramdır. Kıymetli müminler, İslam dinine göre asıl olan rızkımızı helal yollardan kazanmaktır. Bu sebeple faiz, kumar ve benzeri haram yollardan elde edilen parayla sevap beklenerek hayır hasenat yapılamaz. Cami ve mescit inşa edilemez. Hac, zekat ve kurban gibi mali ibadetler yerine getirilemez. Maalesef bugün internet ortamında türlü hilelerle ve bazı sosyal medya fenomenlerinin yayınlarıyla nice insanımız kumar tuzağına çekilmektedir. Mobil cihazlar, çevrim içi oyunlar ve e-sporlar aracılığıyla nice gencimiz sanal kumar bataklığına itilmektedir. Televizyonlarda, gazetelerde, hatta en basit internet oyunlarında dahi kumar reklamları verilerek küçücük yavrularımız bile bu kötülüğe özendirilmektedir. Halbuki mahremiyet sınırlarını ihlal eden, haramların yaygınlaşmasına sebep olan dijital platformlar ve farklı ortamlarda kumar oynamayı özendiren bu reklamların engellenmesi dini, vicdani ve insani bir sorumluluktur. Aziz Müslümanlar, kumar hem oynatan hem de oynayan için maddi ve manevi bir tükeniştir. Kişi kumarda kazanınca başkasını, kaybedince kendini zarara uğratmaktadır. Bütün bağımlılıklarda olduğu gibi, kumardan korunmanın en etkili yolu ise ona hiç başlamamak, kumar oynayan ve oynatan insanlarla bir arada olmamaktır. Öyleyse nice ocaklar söndüren, nice yuvalar dağıtan, nice felaketlere sebep olan kumar belasından uzak duralım. Gençlerimizi ve çocuklarımızı her türlü bağımlılıktan korumak için onlarla sevgi, muhabbet ve güven temeline dayalı bir ilişki kuralım. Onların iyi arkadaşlarla ve iyi ortamlarda yetişmeleri için gayret gösterelim. Kumarın, içki, yalan, dolandırıcılık ve cinayet gibi büyük günahlara sebebiyet verdiğini asla unutmayalım. Değerli müminler, hutbenin önemli özelliklerinden biri de hutbeyi dinlemek, anlatılan bilgileri cami dışındaki insanlarla da paylaşmaktır. Bu bilgileri ailemizle, akrabalarımızla, komşularımızla ve çevremizle paylaşmak toplumsal huzurumuza katkı sağlayacaktır. Hutbemi sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisiyle bitiriyorum. Hiç kimse elinin emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir rızık asla yememiştir.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Çaysar Dekorevim bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınızda yenilenen yüzümüzle hizmetinizdeyiz. Bayram sonrası gerçekleştireceğimiz açılışımızla birlikte yepyeni kreasyon ürünler ve size özel fiyatlarla sizlerle buluşuyoruz. Hızlı, dürüst ve güvene dayalı satış anlayışımızla aklınızda hiçbir soru işareti bırakmadan tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunmak için çalışıyoruz. Yeni adresimiz Kozlu Merkez'de Şehir Hamamı karşısında.

0: Sizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Dekor evime ulaşmak için 0545 351 4367 0545 351 4367 yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz caysar_dekorevim. Caysar Dekor Evim, evinize değer katan yeni adresiniz.
1: Mobilyaya servet ödemeyin. %100 MDF yatak odası takımı sadece 59.900 TL. Modern tasarım, kaliteli işçilik, kullanışlı ve şık detaylar. Üstelik bu fiyata başka yerde yok. Zonguldak Mobilya, Soğuk Su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
2: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
3: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, yeşillik ve İstanbul usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur, tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira, 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 8325 0537 315 8325. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz. Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
4: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: İlçe Teşkilatı Türk Dünyası'ndan sorumlu ilçe başkan yardımcısı İsmail Durmuş'tan Kurban Bayramı mesajı. Kıymetli hemşehrilerim, değerli Zonguldaklı kardeşlerim, mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Üstlenmiş olduğum bu kutsal görevde İstanbul'da yaşayan tüm Zonguldaklı hemşehrilerimizin derdiyle dertlenmek, sorunlarına ortak olmak ve çözüm üretmek adına her zaman iletişim halinde olmak istediğimi özellikle belirtmek isterim. Beni yalnız bırakmayın. Bir olalım, biri olalım. Facebook TC İsmail Durmuş. Instagram ismail.durmuş6767. Telefon 0542 636 67 67.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Su'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 çift 0.
3: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak, 0530. 0535 428 8067 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
4: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula usta adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı, 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: özlemenin ne olduğunu bilir misin sen? Sensiz burada yanıyorum, ölüyorum, bitiyorum. Sensiz olmak bana en büyük ceza. Gel artık, gel, gel, gel. Seni çok seviyorum.
1: Radyo General.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Dikkat! Çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
0: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç nar piliçten alınır.
2: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
0: Tavuk dönerimiz de vardır.
2: Nar piliç Yalçın Usta.
0: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
2: 0533 500 0554 0533 500 0554.
0: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat, nar piliç Yalçın Usta.
3: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
4: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.
5: Kozlu Belediyesi özel halk otobüs şoförlerine ve yolcularına selamlarımızı gönderiyoruz.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Çaysar Dekorevim bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınızda yenilenen yüzümüzle hizmetinizdeyiz. Bayram sonrası gerçekleştireceğimiz açılışımızla birlikte yepyeni kreasyon ürünler ve size özel fiyatlarla sizlerle buluşuyoruz. Hızlı, dürüst ve güvene dayalı satış anlayışımızla aklınızda hiçbir soru işareti bırakmadan tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunmak için çalışıyoruz. Yeni adresimiz Kozlu Merkez'de Şehir Hamamı karşısında. Sizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Dekor evime ulaşmak için 0545 351

0: Güven Oto kaporta, boya, taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın. 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto. Aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto. Kadem Kara Yavuz.
1: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
2: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: İti Burnu İlçe Teşkilatı Türk Dünyası'ndan sorumlu ilçe başkan yardımcısı İsmail Durmuş'tan Kurban Bayramı mesajı. Kıymetli hemşehrilerim, değerli Zonguldaklı kardeşlerim, mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Üstlenmiş olduğum bu kutsal görevde İstanbul'da yaşayan tüm Zonguldaklı hemşehrilerimizin derdiyle dertlenmek, sorunlarına ortak olmak ve çözüm üretmek adına her zaman iletişim halinde olmak istediğimi özellikle belirtmek isterim. Beni yalnız bırakmayın. Bir olalım, biri olalım. Facebook TC İsmail Durmuş. Instagram İsmail.Durmuş6767. Telefon 0542 636 6767.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Dikkat dikkat! Zonguldak'ta masa sandalye fiyatlarını alt üst eden kampanya başladı. MDF açılır masa, 4 şık sandalye ile birlikte sadece 9.990 TL. Evet, yanlış duymadınız. 9.990 TL'ye modern, kullanışlı ve sağlam masa takımı. Bu fiyata başka yerde yok. Gel al fiyatıdır. Stoklarla sınırlıdır. Yeni evlenecekler, evini yenilemek isteyenler. Elinizi çabuk tutun. Zonguldak Mobilya, Soğuk Su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67
3: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Su'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 00.
4: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula usta adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 06 82 Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
3: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran Birlik Taksi Durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 12 22. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
0: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen, sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, yeşillik ve İstanbul usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur, tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira, 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 8325 0537 315 8325. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz. Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
2: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, en ince detayları bile kusursuzca işler. Altunbaşoğlu Granit Mermer olarak ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit ihtiyacınızı karşılıyoruz. Balkon mermerlerinden basamak mermerlerine, mutfak tezgahlarından chinstone çeşitlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Ayrıca mutfak dolapları, laminant parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle de hizmetinizdeyiz. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanlarımız arasında. Her mekanın güzelliği detaylarında saklıdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş. Adres Kozlu Köylü Pazar yeri yanında. Telefon 0537 440 1686 0372 266 62 41.
3: Varyodor kapılar sadece 6650 TL. Kaliteyi pahalı sananlar buraya. Bu fiyata başka yerde yok. Modern tasarım, şık görünüm, avantajlı fiyat. Varyodor kapılar Zonguldak Mobilya'da. Soğuk su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.
4: Kozlu Belediyesi özel halk otobüs şoförlerine ve yolcularına selamlarımızı gönderiyoruz.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Çaysar Dekorevim bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınızda yenilenen yüzümüzle hizmetinizdeyiz. Bayram sonrası gerçekleştireceğimiz açılışımızla birlikte yepyeni kreasyon ürünler ve size özel fiyatlarla sizlerle buluşuyoruz. Hızlı, dürüst ve güvene dayalı satış anlayışımızla aklınızda hiçbir soru işareti bırakmadan tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunmak için çalışıyoruz. Yeni adresimiz Kozlu Merkez'de Şehir Hamamı karşısında. Sizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Dekor evime ulaşmak için 0545

0: hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Ay Deniz Temizlik.
1: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
2: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0. 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Zeytinburnu İlçe Teşkilatı Türk Dünyası'ndan sorumlu ilçe başkan yardımcısı İsmail Durmuş'tan Kurban Bayramı mesajı. Kıymetli hemşehrilerim, değerli Zonguldaklı kardeşlerim, mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Üstlenmiş olduğum bu kutsal görevde İstanbul'da yaşayan tüm Zonguldaklı hemşehrilerimizin derdiyle dertlenmek, sorunlarına ortak olmak ve çözüm üretmek adına her zaman iletişim halinde olmak istediğimi özellikle belirtmek isterim. Beni yalnız bırakmayın. Bir olalım, biri olalım. Facebook DC İsmail Durmuş. Instagram ismail.durmuş6767. Telefon 0542 636 67 67. Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithatpaşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yazdoğan Plaza, numara 30, kat 3 Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2 Kozlu Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
3: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
4: Zonguldak Mobilya'dan kaçırılmayacak fırsat. Vario Terra 8 mm laminat parke, şilte ve süpürgelik dahil sadece 315 TL. Üstelik sudan etkilenmeyen laminat parke çeşitleri de stoklarımızda bulunur. 8'lik ve 10'luk beyaz süpürgelik seçenekleri. Modern dekor isteyenlere özel ledli süpürgelik modelleri. Kalite, şıklık ve uygun fiyat bir arada. Soğuk su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.
5: Herkese merhabalar, ben Duhan Kart. Yeni şarkım Bu Şehir Güzelse şimdi radyonuzda. İyi yolculuklar.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Çaysar Dekorevim bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınızda yenilenen yüzümüzle hizmetinizdeyiz. Bayram sonrası gerçekleştireceğimiz açılışımızla birlikte yepyeni kreasyon ürünler ve size özel fiyatlarla sizlerle buluşuyoruz. Hızlı, dürüst ve güvene dayalı satış anlayışımızla aklınızda hiçbir soru işareti bırakmadan tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunmak için çalışıyoruz. Yeni adresimiz Kozlu Merkez'de Şehir Hamamı karşısında. Sizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Dekor evime ulaşmak için 0545 351 4367 0545 351 4367. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz caysar_dekorevim. Caysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
0: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, yeşillik ve İstanbul usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur, tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira, 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 8325 0537 315 8325. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz.
2: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
3: Mobilyaya servet ödemeyin. %100 MDF yatak odası takımı sadece 59.900 TL. Modern tasarım, kaliteli işçilik, kullanışlı ve şık detaylar. Üstelik bu fiyata başka yerde yok. Zonguldak Mobilya, Soğuk Su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
4: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula usta adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
2: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, kunduz eğitim sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 0.
3: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak, 0535 428 8067, 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.
4: Kozlu Belediyesi özel halk otobüs şoförlerine ve yolcularına selamlarımızı gönderiyoruz.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Dikkat! Çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
0: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç Nar Piliç'ten alınır.
2: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
0: Tavuk dönerimizde vardır.
2: Nar Piliç Yalçın Usta.
0: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
2: 0533 500 0554 0533 500 0554.
0: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat Nar Piliç Yalçın Usta.
3: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
4: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Çaysar Dekorevim bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınızda yenilenen yüzümüzle hizmetinizdeyiz. Bayram sonrası gerçekleştireceğimiz açılışımızla birlikte yepyeni kreasyon ürünler ve size özel fiyatlarla sizlerle buluşuyoruz. Hızlı, dürüst ve güvene dayalı satış anlayışımızla aklınızda hiçbir soru işareti bırakmadan tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunmak için çalışıyoruz. Yeni adresimiz Kozlu Merkez'de Şehir Hamamı karşısında. Sizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Dekor evime ulaşmak için 0545 351 4367 0545 351 4367. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz caysar_dekorevim. Caysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
2: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
3: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
4: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, hijyenik ve İstanbul usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur, tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira, 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 8325 0537 315 8325. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: anlatıyorum sana. Gözlerim yaşlı ağlıyor hani. 22 yaşıma kadar hatalarımla, günahımla, sevabımla kol kanat oldum bana, sahip çıktım. 22 yaşımdan sonra Avrupa'ya gittim. İnsanlık var, medeniyet var diyorlar anne buralarda. Nerede anne, nerede? Bir yanım zorda, bir yanım darda anne. Bu dünyada tek bir vasiyetim var. Ölür isem beni senin yanına gömsünler. Gömsünler ki ölüme bile sahip çıkasın anne.
1: Ölme.

0: Esnaf67.com reklamları sunar. Aşkım, elektrikler mi kesildi?
1: Baksana camdan, elektrikler var mı?
0: Her yerin ışıkları yanıyor.
1: Sigortalara baksana hayatım.
0: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
1: Elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
0: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
1: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor, ararım hemen gelirler.
0: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
1: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satış.
0: Kozlu Aziye Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
1: Telefonu 0543 430 9013 0543 430 9013.
0: Kahveci Elektrik.
2: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayili ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544 266 1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
3: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
4: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Açık göz dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zarafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
3: Mobilyaya servet ödemeyin. Bohem koltuk takımı sadece 69.900 TL. Sağlam gürgen iskelet, leke tutmaz kaliteli kumaş, konforlu ve modern tasarım. Garantili ürün avantajıyla şimdi Zonguldak Mobilya'da. Üstelik bu fiyata başka yerde yok. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
4: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, hijyenik ve İstanbul usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur, tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira, 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 8325 0537 315 8325. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.
5: Kozlu Belediyesi özel halk otobüs şoförlerine ve yolcularına selamlarımızı gönderiyoruz.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Çaysar Dekorevim bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınızda yenilenen yüzümüzle hizmetinizdeyiz. Bayram sonrası gerçekleştireceğimiz açılışımızla birlikte yepyeni kreasyon ürünler ve size özel fiyatlarla sizlerle buluşuyoruz. Hızlı, dürüst ve güvene dayalı satış anlayışımızla aklınızda hiçbir soru işareti bırakmadan tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunmak için çalışıyoruz. Yeni adresimiz Kozlu Merkez'de Şehir Hamamı karşısında. Sizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Dekor evime ulaşmak için 0545 351 4367 0545 351 4367. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz caysar_dekorevim. Caysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresimiz.
2: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
3: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
4: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Su'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 0.
2: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula usta adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
3: Dikkat dikkat! Zonguldak'ta masa sandalye fiyatlarını alt üst eden kampanya başladı. MDF açılır masa, 4 şık sandalye ile birlikte sadece 9.990 TL. Evet, yanlış duymadınız. 9.990 TL'ye modern, kullanışlı ve sağlam masa takımı. Bu fiyata başka yerde yok. Gel al fiyatıdır. Stoklarla sınırlıdır. Yeni evlenecekler, evini yenilemek isteyenler, elinizi çabuk tutun. Zonguldak Mobilya, Soğuk Su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
1: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran Birlik Taksi Durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 12 22. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
0: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, yeşillik ve İstanbul usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur, tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira, 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 8325 0537 315 8325. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz. Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, en ince detayları bile kusursuzca işler. Altunbaşoğlu Granit Mermer olarak ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit ihtiyacınızı karşılıyoruz. Balkon mermerlerinden basamak mermerlerine, mutfak tezgahlarından chinstone çeşitlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Ayrıca mutfak dolapları, laminant parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle de hizmetinizdeyiz. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanlarımız arasında. Her mekanın güzelliği detaylarında saklıdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş, adres Kozlu Köylü Pazar Yeri yanında. Telefon 0537 440 1686 0372 266 62 41.
2: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 09 67 0545 941 09 67 Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Karayavuz.
3: Varyo Door kapılar sadece 6650 TL. Kaliteyi pahalı sananlar buraya. Bu fiyata başka yerde yok. Modern tasarım, şık görünüm, avantajlı fiyat. Varyo Door kapılar Zonguldak Mobilya'da. Soğuk su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.
4: Kozlu Belediyesi özel halk otobüs şoförlerine ve yolcularına selamlarımızı gönderiyoruz.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Çaysar Dekorevim bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınızda yenilenen yüzümüzle hizmetinizdeyiz. Bayram sonrası gerçekleştireceğimiz açılışımızla birlikte yepyeni kreasyon ürünler ve size özel fiyatlarla sizlerle buluşuyoruz. Hızlı, dürüst ve güvene dayalı satış anlayışımızla aklınızda hiçbir soru işareti bırakmadan tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunmak için çalışıyoruz. Yeni adresimiz Kozlu Merkez'de Şehir Hamamı karşısında. Sizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Dekor evime ulaşmak için 0545 351 4367 0545 351 4367. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz caysar_dekorevim. Caysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
0: Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın.

0: serüveni Continental Lastik'le hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental Lastikler, Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
1: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372-253-18-0. 253-18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
0: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk, iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla, işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithatpaşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yazdoğan Plaza, numara 30, kat 3 Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2 Kozlu Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
3: Zonguldak Mobilya'dan kaçırılmayacak fırsat. Vario Terra 8 mm laminat parke, şilte ve süpürgelik dahil sadece 315 TL. Üstelik sudan etkilenmeyen laminat parke çeşitleri de stoklarımızda bulunur. 8'lik ve 10'luk beyaz süpürgelik seçenekleri. Modern dekor isteyenlere özel ledli süpürgelik modelleri. Kalite, şıklık ve uygun fiyat bir arada. Soğuk su Zonguldak'tayız. 0532 058 8861 0540 361 6767.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Çaysar Dekorevim bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınızda yenilenen yüzümüzle hizmetinizdeyiz. Bayram sonrası gerçekleştireceğimiz açılışımızla birlikte yepyeni kreasyon ürünler ve size özel fiyatlarla sizlerle buluşuyoruz. Hızlı, dürüst ve güvene dayalı satış anlayışımızla aklınızda hiçbir soru işareti bırakmadan tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunmak için çalışıyoruz. Yeni adresimiz Kozlu Merkez'de Şehir Hamamı karşısında. Sizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Dekor evime ulaşmak için 0545 351 4367 0545 351 4367. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz caysar_dekorevim. Caysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
2: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
3: Mobilyaya servet ödemeyin. %100 MDF yatak odası takımı sadece 59.900 TL. Modern tasarım, kaliteli işçilik, kullanışlı ve şık detaylar. Üstelik bu fiyata başka yerde yok. Zonguldak Mobilya, Soğuk Su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
4: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen, sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, hijyenik ve İstanbul usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur, tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira, 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 83 25 0537 315 83 25. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz. Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, kunduz eğitim sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 çift 0.
2: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti, yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak, 0535 428 8067, 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
3: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş durakları karşısı, 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.
4: Kozlu Belediyesi özel halk otobüs şoförlerine ve yolcularına selamlarımızı gönderiyoruz.

Nereden aklıma esti kim bilir. Gezdim dün gece şehri şöyle bir. Herkes evinde, kendi halinde. Her yerde huzur, her yerde neşe.

0: gece şehri şöyle bir eski sokaklar.
1: Radyo General 98.7
0: dostlar oturmuş kır kahvesinde.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Dikkat! Çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
0: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç Nar Piliç'ten alınır.
2: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
0: Tavuk dönerimiz de vardır.
2: Nar Piliç Yalçın Usta.
0: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
2: 0533 500 0554 0533 500 0554.
0: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat Nar Piliç Yalçın Usta.
3: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı.

0: Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372-253-18-0 253-18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Ne güzel
1: Radyo
0: şey seni
1: General.
0: Seviyorum
1: demek. 98.7.
0: Sevdiğini söyleyebilmek ne güzel. Her baharda, gece gündüz, her saniye. Seni seviyorum, seni seviyorum, seviyorum seni diyebilmek ne güzel.

0: Çünküsü yok. Nedeni yok sevmenin. Zamanı hiç yok. Dakikalar zaman üstü. Utangaç bir gecenin kucağında. Yağmurlar vuruyor pencereme. Aşkın vuruyor kalbimin kıyılarına. Gecenin bu çıldırtan yalnızlığında. Aşkın ayak seslerini duyuyorum yüreğimde. Ve hasretin içimde. Seni seviyorum. Sesini duymak istiyorum uyumadan önce. Sabahlara kadar konuşmak. Hiç kapatmamak telefonu. Aynı düşlere uyumak sonra. Ve uyanmak aynı güneşe.
1: Bir kere sevdaya tutulmayabilir. Ateşlere
2: Radyo General 98.7

Daha bir güzelleştim son günlerde. Gözlerimin içi parlıyor. Kabıma sığdıramıyorum aşkı. Gülmek geliyor içimden. Sokaklarda koşar adım yürümek. Tanıdık tanımadık herkese selam vermek. Merhaba ülkemin güzel insanları. Hepinize, hepinize merhaba. Sizi de seviyorum. Yağmuru, denizi, kokusunu toprağımın, gök mavisinde güvercinli.

0: ayrılık ölümün diğer ismidir.
1: Senin sevdiğin gibi topluyorum saçlarımı. Siyah kazağımı daha çok yakıştırıyorum kendime. Ve daha çok seviyorum limonlu çayı. Senin sevdiğin her şeyi seviyorum. Türkülerini memleketinin, feneri, kara kartalı senin için. Davamızı ve şiiri sen de seviyorum. Seni seviyorum. İyi ki doğdun. İyi ki varsın. Doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum.
2: Yaşamaksa seni sevmek. Ben hiç ölmedim. Seni seviyorum.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Çaysar Dekorevim bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınızda yenilenen yüzümüzle hizmetinizdeyiz. Bayram sonrası gerçekleştireceğimiz açılışımızla birlikte yepyeni kreasyon ürünler ve size özel fiyatlarla sizlerle buluşuyoruz. Hızlı, dürüst ve güvene dayalı satış anlayışımızla aklınızda hiçbir soru işareti bırakmadan tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunmak için çalışıyoruz. Yeni adresimiz Kozlu Merkez'de Şehir Hamamı karşısında. Sizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Dekor evime ulaşmak için 0545 351 4367 0545 351 4367. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz caysar_dekorevim. Caysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
2: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Karayavuz.
3: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
0: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, yeşillik ve İstanbul usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur, tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira, 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 8325 0537 315 8325. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz.
4: Esnaf67.com reklamları sundu.
5: Herkese merhabalar, ben Duhan Kart. Yeni şarkım Bu Şehir Güzelse şimdi radyonuzda. İyi yolculuklar.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
2: Aşkım, elektrikler mi kesildi?
3: Baksana camdan, elektrikler var mı?
2: Her yerin ışıkları yanıyor.
3: Sigortalara baksana hayatım.
2: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
3: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
2: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
3: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor. Ararım, hemen gelirler.
4: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
3: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satış.
4: Kozlu Azize Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
3: Telefonu 0543 430 9013 0543 430 9013.
4: Kahveci Elektrik.
5: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayiliği ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544 266 1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
6: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Otur baştan yaz beni.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin. Kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobil.

0: mobilyayı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
1: Açık göz dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zerafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
2: Mobilyaya servet ödemeyin. Bohem koltuk takımı sadece 69.900 TL. Sağlam gürgen iskelet, leke tutmaz kaliteli kumaş, konforlu ve modern tasarım. Garantili ürün avantajıyla şimdi Zonguldak Mobilya'da. Üstelik bu fiyata başka yerde yok. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
3: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, hijyenik ve İstanbul usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur, tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira, 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 8325 0537 315 8325. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz.
4: Esnaf67.com reklamları sundu. Kozlu Belediyesi özel halk otobüs şoförlerine ve yolcularına selamlarımızı gönderiyoruz.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Çaysar Dekorevim bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınızda yenilenen yüzümüzle hizmetinizdeyiz. Bayram sonrası gerçekleştireceğimiz açılışımızla birlikte yepyeni kreasyon ürünler ve size özel fiyatlarla sizlerle buluşuyoruz. Hızlı, dürüst ve güvene dayalı satış anlayışımızla aklınızda hiçbir soru işareti bırakmadan tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunmak için çalışıyoruz. Yeni adresimiz Kozlu Merkez'de Şehir Hamamı karşısında. Sizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Dekor evime ulaşmak için 0545 351 4367 0545 351 4367. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz caysar_dekorevim. Caysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
2: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Karayavuz.
3: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
4: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Kuşeti.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Su'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 00.
2: Dikkat dikkat! Zonguldak'ta masa sandalye fiyatlarını alt üst eden kampanya başladı. MDF açılır masa, 4 şık sandalye ile birlikte sadece 9.990 TL. Evet, yanlış duymadınız. 9.990 TL'ye modern, kullanışlı ve sağlam masa takımı. Bu fiyata başka yerde yok. Gel al fiyatıdır. Stoklarla sınırlıdır. Yeni evlenecekler, evini yenilemek isteyenler, elinizi çabuk tutun. Zonguldak Mobilya, Soğuk Su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
3: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, kürek, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş durakları karşısı 0541 361 06 82. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
1: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran Birlik Taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 12 22. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
0: Esnaf 67.com reklamları sundu.

sebep saçmalayıp kendime yenik düştüğüm o güzel gözlerine dönmek istedim. Hani seni de kaplamışsa bir hasretlik eskilerden icap eder söylersen bilmek isterim. Bir de bir özlem tutar da yakarsan sigaranı çektiğin dumanla ciğerlerine dolmak isterim. Kafana takılırsa incesinden bir problem çözerim her açın ezberim. Sözlerinin isyanıyla hapis kulaklarım. Haklısın, suçluyum ve duymak istedim. Niyetim güneş dolan suretine hafifçe dokunmak. Aç değilim, içimde aşkı besledim. Birçok yalan gördüm, en güzeli senin diye inanmak istedim. Hep mi böyle güzel gülüyorsun bir espriyle yeniden gülümsetip gamzelerine düşmek istedim.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
0: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, hijyenik ve İstanbul usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur, tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira, 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 8325 0537 315 8325. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz. Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Vario Door kapılar sadece 6650 TL. Kaliteyi pahalı sananlar buraya. Bu fiyata başka yerde yok. Modern tasarım, şık görünüm, avantajlı fiyat. Vario Door kapılar Zonguldak Mobilya'da. Soğuk su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
2: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Karayavuz.
3: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, en ince detayları bile kusursuzca işler. Altunbaşoğlu Granit Mermer olarak ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit ihtiyacınızı karşılıyoruz. Balkon mermerlerinden basamak mermerlerine, mutfak tezgahlarından çimstone çeşitlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Ayrıca mutfak dolapları, laminant parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle de hizmetinizdeyiz. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanlarımız arasında. Her mekanın güzelliği detaylarında saklıdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş, adres Kozlu Köylü Pazar yeri yanında. Telefon 0537 440 1686 0372 266 62 41.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.
4: Kozlu Belediyesi özel halk otobüs şoförlerine ve yolcularına selamlarımızı gönderiyoruz.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Çaysar Dekorevim bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınızda yenilenen yüzümüzle hizmetinizdeyiz. Bayram sonrası gerçekleştireceğimiz açılışımızla birlikte yepyeni kreasyon ürünler ve size özel fiyatlarla sizlerle buluşuyoruz. Hızlı, dürüst ve güvene dayalı satış anlayışımızla aklınızda hiçbir soru işareti bırakmadan tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunmak için çalışıyoruz. Yeni adresimiz Kozlu Merkez'de Şehir Hamamı karşısında. Sizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Dekor evime ulaşmak için 0545 351 4367 0545 351 4367. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz caysar_dekorevim. Caysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresimiz.
0: Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 61 67 0552 027 20 04. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
2: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
3: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Radyo General 98.7.
1: Yine de o.

0: Beni unutma.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
1: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yaz Doğan Plaza, numara 30, kat 3 Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2 Kozlu Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
3: Zonguldak Mobilya'dan kaçırılmayacak fırsat. Vario Terra 8 mm laminat parke, şilte ve süpürgelik dahil sadece 315 TL. Üstelik sudan etkilenmeyen laminat parke çeşitleri de stoklarımızda bulunur. 8'lik ve 10'luk beyaz süpürgelik seçenekleri. Modern dekor isteyenlere özel ledli süpürgelik modelleri. Kalite, şıklık ve uygun fiyat bir arada. Soğuk su Zonguldak'tayız. 0532 058 8861 0540 361 6767.
4: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Jak yorsun samur samur.
1: Radyo General 98.7.
0: Kaşlarınla çıldırtan bakışlarınla.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Çaysar Dekorevim bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınızda yenilenen yüzümüzle hizmetinizdeyiz. Bayram sonrası gerçekleştireceğimiz açılışımızla birlikte yepyeni kreasyon ürünler ve size özel fiyatlarla sizlerle buluşuyoruz. Hızlı, dürüst ve güvene dayalı satış anlayışımızla aklınızda hiçbir soru işareti bırakmadan tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunmak için çalışıyoruz. Yeni adresimiz Kozlu Merkez'de Şehir Hamamı karşısında. Sizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Dekor evime ulaşmak için 0545 351 4367 0545 351 4367. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz caysar_dekorevim. Caysar Dekorevim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
2: Mobilyaya servet ödemeyin. %100 MDF yatak odası takımı sadece 59.900 TL. Modern tasarım, kaliteli işçilik, kullanışlı ve şık detaylar. Üstelik bu fiyata başka yerde yok. Zonguldak Mobilya, Soğuk Su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
3: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
4: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, yeşillik ve İstanbul usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur, tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira, 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 8325 0537 315 8325. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz. Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

Şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin gibi.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Su'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 0.
2: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak, 0530. 0535 428 8067 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
3: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: şimdiki aklınla yeniden başlayabilseydin her şeyi, pişmanlıkların olmazdı bugünkü kadar. Doya doya gülmeleri zaten unuttun. Ve sevmeleri ve sevilmeleri seneler nasıl da su gibi aktı. Hatırası bile öyle uzak ki. Başını koyup da bir güzel şeyler
1: 98.
0: duymayalım.
1: 98.7
0: Lanet olsun. Varsın kimseler bilmesin hayatta mısın. Ah bu şarkıların gözü kör olsun.

0: kuşlarda, alemlerde, evrenlerde seni buldum. Boyutların ötesine girenlerde seni buldum. Seni buldum yarenlerde, zulme göğüs gerenlerde, 40 makama, 4 kapıdan girenlerde seni buldum.
1: Radyo General seni 98.7.
0: Alemlerin efendisi Allah.

0: kimsesizlerin kimsesi. Ey merhamet peygamberi. Dünyamız karanlık değil, kutlu doğumundan beri.
1: Radyo General 98.7.
0: Sensin Allah sevgisinin.